0: Rating Aptital'ın 6.0 Plus nusxusi yeningizdeki ilgilik tiklash hamrayingiz. Ilgilik tiklash uyumuz bosa, Slow Shooting Aptital'ı yardım berdi.
1: Saat 17:20'da Slow Shooting Aptital'ın 6.0 Plus nusxusi yeningizdeki medeniyet hamrayingiz. Medeniyetning chegarasi yok. İpek yolunun sihri kuchini his qilasiz.
2: Saat 19:20'da Slow Shooting Aptital'ın 6.0 Plus nusxusi yeningizdeki mezelik taam hamrayingiz. AI tamak tizimliki bar.
3: Saat 20:20'da Slow Shooting Aptital'ın 6.0 Plus nusxusi yeningizdeki ügünüş hamrayingiz. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
4: Saat 22:20'da Slow Shooting Aptital'ın 6.0 Plus nusxusi yeningizdeki tenerke hamrayingiz. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Slow Shooting Aptital'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
6: Bağlav atkınağla Şincan Radyo Televiziya İstansısının Tən Saxlıqı Zor Baylıq Programması.
7: Bu programını Şincan Radyo Televiziya İstansısı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pənni umumlaştırışqa bir küçük qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən Saxlıqı Zor Baylıq Programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səhibisi təsis qilindi. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: muhbiri mundaq dedi. Altay tamujnisi tamujnidin ötküzüş mulazma tertibini sicil alalaştırıp, nek meydandaki kadımla kapı altını küçeytip, çigra tekşürüş katarlık tarmakla bilen bolgan maslaşış, hemkarlışını çonkurlaştırıp, portnun pesil karakterlik eçeş takaş mezgeli de, yolucuların tamujnidin bir hatar, ravan ötüşüge hakiki kapaletli kılıp, işki devletinin çigra sodisi ve kadımlarının bir iş gelişini tekimi yukarı ünümlik, kolaylık kapaletki iki kılıdu.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xabar qiladi. Xinjiangdagi diqqat yeng energiyalik avtomobilning 3 elektr sistemasi bexatarligini tekshirishga qaratilgan tunji tur yaqinda Urumchi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yeng shahar rayonida makallashib yurishtirilib, rayon kasb bo'shlig'ini to'ldirdi. Hamda avtomobillarni bexatar yurishtirish asras saviyasini o'stirib, Shenjiangning yeng energiyalik avtomobil kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Yeng energiyalik avtomobilning batareya, harakatlantirgich elektr generatori, butun avtomobilni tok bilan kontrol qilish tizimisi birlashtirilib, 3 elektr tizimisi deb ataladi. U butun avtomobilning yadroliq zapchisi bo'lib, avtomobilning uda yo'l yurish iqtidori, harakatlantirgich kuch iqtidori va yurish bexatarligini bevosita belgilaydi. Bu tur rasmiy ishga kirishtirilib, Shenjiangning yeng energiyalik avtomobil keyingi bozor mulozimatidagi kamtuklikni shundoqla rayonning yeng energiya tekshirish bozoridagi bo'shliqni to'ldirdi. Tur taraf Davr Jongxing Shenjiang energiya cheklik shirkatining bosh mudiri Xishikay tonuşturup mındaq dedi. Ən-ənvi təkşürüş ponkutuğu siliştirganda tordu közü tip ölçəş, tordu bahalaş, əməliyyatı təkşürüşdün ibarət qoş birləşdirilgən əndiyizi bərbağılıb, təkşürüş sallıq məlumatının teximi toğru buluşuqı küçüdü. Asasliqi, avtomobilinin aldınqi 90 xizmət günüdeki künlük yürüş sallıq məlumatını közətib, ölçəb təhlil qılımız. Barlıq yeni energiyalik avtomobillarga avtomobil toru sistemisi orıntılgan. Avtomobil tori sistemisi asosan torni kuzatib o'lchash va torni tekshirish supsi barpo qildik. Bu tur yeng energiyalik avtomobilning 3 elektr sistemasining bexatarligini tekshirish, koshchilni 1-1 tekshirish, iqtidorini tekshirish qatorliq yadroliq mulozimatlarni qoplagan bo'lib, yeng energiyalik avtomobil ishlab chiqarish, obrot qilish, yurishtirish, asrash Nemkesh avtomobil sodisi qatarlıq bütün zanjirlik qalqılarını kesbi yuqori ünümlik mulozimat bilan ta'minlaydi. Xishikay mundaq dedi. Tekshirish liniyamiz har kuni taxminan 80-dan 100-gacha avtomobilga mulozimat qilish iqtidoriga ega. Bir avtomobilni tekshirishga taxminan 5 minutdan 10 minutgacha vaqt ketadi. Barliq yeng energiyalik avtomobillar, jumladan shahar ommaviy avtobusi, transport korxonalarining prinsiplari hamda oilda ishlatiladigan kichik tipdagi pikaplarni tekshiraladi. Urumchi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yeng shahar rayoni savdo ishlari idorasining muavin boshlig'i Jang Long mundaq dedi. Keyingi qadamda diqqatni yeng energiyalik avtomobil mulozimati, aql to'rg'i ulash va keyingi bozordan iborat 3 cho'ng sohaga markazlashtirib, kasb yeng afzalligini barpo qilishga sijil kuchaymiz. Yeng energiyalik avtomobil mulozimati sohasida to'q qochilash tijorati, batareyani yig'ib-yig'ib foydalanish, remont qilish, asrash, zanjirsimon korxonalar qatorliq yurishlik korxonalarni nuqtaliq kirgizib, butun zanjirlik mulozimat tizimini mukammallashtiramiz.
0: Endi go'zal jungu safari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Urumchi shahridagi Shimugo daryosi ilgari sanoatni taraqqiy qildirish, yundi qo'yib berish qatorliq masalalar tufaylidan bir mahal shahar aholisi o'zini qochirdigan, bulg'angan daryo bo'lib qolgan edi. Ko'p yil sistemalik tuzash orqali bugungi kunda Shimugo daryosining suyi suzuk, qirg'ig'i yashil, manzarasi go'zal, yaqin ravon holatga kelib, ekologiyada kepineksimon o'zgarish ishga oshirilib, shahar sifati o'stirilib, ommaning baxt tuyg'usi oshirildi. Baş yazdaki Shimugo daryasida derya suyi shirildab eqib, derya bo'yi yeshilliqqa pirkandi. Yeshil baş o'rdak, qora leylak qatorliq yovu qushlar suv yuzida paslab uchib, oziq izlab yuratdi. Nurg'un shahar aholisi nihoyat mamnunlik bilan derya bo'yida sayli qilib badan chaniqtirib suratga tushib otatdi. Shahar aholisi Erkin Abdiriyev mundaq dedi. Bu yerda hem yeşillik hem suba manzarasi mu güzel ekan biz sayli qilib aylanib ko'rib baxdi.

0: ularını kütüb alıdı. Turna bilen Taşbaqa, Vusu'nun yolvas öldürüşü qatarlı qaltıs numarla bu yerde nöbet bilen orındaldı. Perde arkısta Kasıphan'ın mesulü Li Wei, hizmetdaşları bilen kolu bambu kadı elip, pişkan mahart bilen teri korçakını kontrol kılıp atattı. Kölengi perdiste kepinekle larzan usuluk uçup, çıraylık neyluper gülleri kölçekte yeğilip durattı. Kölçekteki Taşbaq bilen asmandan düşken turna keskin tutuşup, küçük dostlarını küldürüp etti. Li Wei, bu teri korçak oyunu bilen tuncu uçuraşkandıla, bunun bu çunkur meptun bolup kalgallıkını eğitim mındak dedi. Teri korçak oyununu tuncu körgünümde bek kızkarlık his kıldım. 2000 yıldın artık tarihi ige, bedi şekil köz aldımda naiti callık, təsirlik şekildi namayan bolganda, ihtiyarsız çunkur meptun bolup kaldım. 2014 yılı Daşo'da okuvatkan Li Wei, tasadibi fırsatten gayri maddi medeniyet marasları bazarağa bardı. Bu yerde çırak nuri nefis oyulgan teri korçakını teşip ötüp, rengaren sızıkla əks etkende çunkur təsiratkı iyi boldı. Bu kiçikidin tartıp, enenevi medeniyetini kızgın söygeçke, derhal cinen teri korçak oyununun ölük dərəcəli qeyri maddi mədəniyyət maraşlarının vəkillik varisini izləb, dərisdən sırtqı vaqtın faydalanıb, oymuçılıq, boyaş, kontrol qılış, qatarlıq maharətlərini sistemilik öyəndi. Li Wei mındaq dedi. Teri qorçaq oyununun öyginiş cəriyanda nurğun qiyinçılıqı duş gəldim. Oymuçılıq alqısı hər bir teri qorçaq oyunu hünərbini üçün özgi can ilan qılış alqısı hesablanadı. Dəslətdə qolum köp qetim zəxmiləndi. Bir meydan mükemmel teri korçak oyununu orundaş için yüksek derecede masallaşışka, cümleden teri korçak oyununun sahne cabduklarını yasaçta kamal etki yetküzüp meşgulat kılış, sınaryenin sahne sözüne pişik yadılışımızın doğru ikiliydi. Şunundula teri korçak oyununu callık, təsirlik orulu yalayımız. 2024 yılı Sancı Şerlik Medeniyet Sayahat Tarmakları ve Sahe Cemiyetlerinin kolluşta Li Wei Teri Korçak Oyunu Tiyatr Hanısı ve İcadiyet Kasıp Hanısı kurup gayri maddi medeniyet mirasını körgezmiz zaldın turmuşka yüzlendirdi. Li Wei enenevi nakşı ahangı oymuçılık mahartını saklap geliş asasta, tiyatr eğitimini elalaştırıp, Şincan'ın yerlik amirlerini sındırıp, bargansırı köp kişini tiyatr hanıgı kırıp, teri korçak oyununun sehri küçünü yes kılışkı cəlip kıldı. O mındak dedi. Fakat birli körürmen bolgan taktırdım o, her bir meydan oyununu naiti zok bilen orulaymış. Bu enenevi maharetini peşkadem senetkarla saklap gelgen. Meningcha bizning bu madaniyatga varislik qilish majburiyatimiz bor.
1: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Urumchi noyilik xalq taftish mahkemasi qoramiga yetmaganlar qonunchilik tarbiyasi bosining yopiqi tunugun ichilib ishga kirishtirildi. Qonunchilik poyisi orqali qonunni umumlashtirish andisi cho'kmish shaklda ijodiy barpo qilinib, noyi rayonidagi qorliqda Çarvıçılık meydanı, muzluk qatarlıq xas mənzirlər yuğurulub, 7 çox baş deyimlik punkt nöqtü təsis qılındı. Bu, qanunçılıq bilimlər boyca talışıb cavab verib bəmtürtkü buluş, AI rəqəmlik təptiş əməldari təxlidi türmə, VR xətərli görünüşünü çökmü sınaş qatarlıqlarını öz çıqı alıqan bulub, Qoramığı yetmigenlərgi qarıtılğın qanunçılıq tərbiyəsi ər tərəpləmə istroluq qanat yaydırıldı.
0: 2026 yıllık Huanghe Kuyun Lungsi Çöçek Yerim Musabılık Marafoncu Yügürüş Musabıkısı 6. ayının 21. günü Çöçek şehirde başlanırdı. Musabıkta 4000 kişilik ölemdeki Yerim Musabılık Marafoncu Yügürüş türü tesis kılıngan. Musabık yolu Çen Çen Hu meydanından başlanıp Bahtu Portu'da ahırlaşıdı. Mahirla yol boyu çigran menzirisinden huzurlanıp, çigranın muhafizat kılış hissiyatını his kılalaydı.
1: Ürümçi şehrinin sayahat yeni yer belgesi, Tianjin rayonundaki konsul kodisi, piyadları kodisi kılıp özgertildi. Hem de katnaşkı çek koyuludu. 6. ayının 14. günün başlap yip, qaletli baş kuruş, tizginleş tedbiri resmi yolu koyuludu. İgilinişçe, konsol kodisi tazırı 100 nartlıq dukkanı toplaşkan bulup, özgüç yemek kişmek, yemeklik setişini asas kıladıkken. Emdi, Abdonum rayonumuzdaki Unal şehrinin habaraydın məlumat verimiz.

0: Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğirang talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğirang talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilosu nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra boludi.
2: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilosu nusqisi yeningizdeki xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyghur tili, Qazaq tili, Mongol tili, Qirg'iz tilida radio anglayalaysiz, xabar ko'ralaysiz.
3: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilosu nusqisi yeningizdeki safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabarda bo'lalaysiz.
2: Saat 11:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Solution Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki pultijay hemrayınız. Juğlama nömrini tamaq biletik almaştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bolasız.
2: Saat 14:00 Solution Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki turmuş hemrayınız. Solution Sodi şehrisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00 Solution Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki iyilik tikleş hemrayınız. İyilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Aptitali yardım berdi.
2: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
7: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
8: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
7: En enevi örf adet çonkur yıldız tartıp, ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
9: Vatan, benim ailem.

0: Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidi?
0: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselovatkan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfamızda Şincan'ın 23 türlük tedbir ilan kılıp, şehir yenilaşının süpütünü üstürüp, önümünü aşırışka bütün küç bilen türtkü bolğalıqını tonuşturumuz. Yakında Abdunum Rayluk Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Nazareti, Abdunum Rayluk Tarakiyat ve Islahat Komiteti Katarlık 7 tarmak birleşip, Abdunum Rayunun şehir yenilaş hareketini yolgu koyuşunu kollaş doğrusudaki birkaçça noktalık tedbirini tarkıtıp, 23 türlük konkret tedbirini tüzüp çıktı. Bu tedbir, yirik plan, yer, meblağ, tekşürüp testiklaş, mulazimet, mekanizm, kapalat Katarlık şehir yenilaş hizmetinin bütün zincirini kaplap, delcaydı bulgan siyasetini biriktiriş arkalık, katmal haletini buzup taşlap, meselelerini hel kılıp, şehir yenilaş süpetini östürüp, önümünü aşırışka bütün güç bilen hakiki türtkü boludu. Abdunum Rayluk Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Nazareti, şehir yenilaş hareketi meksus bəninin mesulü Liyen tonuşturup mundaq dedi. Bu siyaset tizimliki de şehir yenilaşının bütün hayatlık devriliki için közlenip, şehir ahvalını tekşürüş ve şehir yenilaşını bir gevdileştirip, olgı silcetiş, yirik plan ve yer amili kapalıtını küçeytiş, meblağ yollarını kenaytiş, tür tertipini mükemmelleştiriş, tarihtan

0: 4380 saat. Kalı güçünün lastikanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Yorqin ism.
1: Hörmetli radyo anlıgıcılar, bu sayfamızda 2025 yıllık Şenjan'daki en güzel emgekçi namığı erişken Chao Jiyuan bilen tanışımız. 2020 yılı 12. ayının 9. günü Golmud Korlu Tömür yolu bütün liniya boyunca tutaştırılıp, Cenubi Şenjan'daki maddi eşya kırgızış çıkırıştaki muhim yol bulup kaldı. Şu çağdan başlap, liniya boyada bir top Polat Tömür arteriya tomırının bihatar yürüyüşünü koğdaydıgan kişiler köpeydi. Chao Jiyuan dal şulanın biri. Chao Jiyuan bu yıl 41 yaş. Jongo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Gorohi Çeklik Şirketi Çakılık Ul Əslihe Uçastikisi Yetimbulak Sihinin Muderi. O işlevatkan Sih Gulmud Korlu Tömür Yolu Altuntağ Adamsız Rayonu'daki 174 kilometrelik yol liniyesi. 107 köyrük, 338 süngüç, 13 tonelini asıraş, remont kılış vazifesini üstüge algan. Bu yerinin deniz yüzüden en igiz yeri 3000 metreden aşıdı. Kattık soğukta oksigen yetişmeydi. Kum boran köp çıkıdı. 2022 yılı 10 neçe yıllık tömür yol asıraş tecrübesi ige Chao Jiyuan teşebbüskarlık bilen igizlikke Yetimbulak Vogzalı rayonu'a kelip hizmet kıldı. Şunundan itibaren Altuntağ Adamsız rayonu'da yıldız tartıp 4 yılını bir gündek ötküzüp, hizmet ornıdı çıntırıp, bu halıq turmuşu liniyası, terakiyat liniyasının bihatar, ravan bolışını koğdadı. Golmud, Korlu Tömür Yol liniyası da mesle köp yüz biyeridu. Asıraş, kıyılık derecesi yukarı bulgaçka Chao Jiyuan, az-azdın puhtılap, mın çakırımdın aşırıştı kesbi əqidesi bilen, kıyın ötkelgü hücum kıldı. Solkul Vogzalı'daki 284 üskünedeki mesele ahvalığa karta o kollektifini yetekleb, bir ay cepalık can kılıp, onu bütün bölekteki en hatırcam Vogzal kılıp kurup çıktı. O Golmud, Korlu Tömür Yolunu kengaytış, özgertiş, iğir vazifesini üstüge elip, kollektifini yetekleb, o da 215 gün ötkelgü hücum kılıp, 50 neçe türlük kuruluş nuksallarını tüzep, yeniden köpeygen adamsız vugzal üskünlülerde kaşla körelmeslikini işe aşırıp, başkuruş dairesindeki liniyelerini asıraş süptünün bütün bölekte aldıdı turuşunu ilgiri sürdü. İgizlik muhiti nacar. Sırtta remont kılganda oksigen yetişmeslik en çoğun hırız. Bulup mu, Altuntağ toneli iğizi 20 neçi metr çoğunluktaki tağ jılgısıgı caylaşkan. Chao Jiyuan köpçilik bilen birlikte 120 kilogram ığırlıktaki maşina ve oksigen üskünlülerini kötürüp 50

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım.
2: Adaş, yani kançılık var mı?
3: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
4: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
2: Ha, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
4: Haa,
2: nimesiniz buluyordu. Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yakışık. Hey,
3: dikkat dur.
2: Ayyatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda para anlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kancılığın ilgisi var.
3: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de. Qaydaga qilib avtomobil haydab, birmonchilig'an baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
2: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
3: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmay desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
1: Qadrli do'stlar, san'at sahnasi programmamizni davomlashtiryapmiz. Endi Güzel Eli nomli naqshini hammamiz birlikda anglaylik.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısının alışınlarını karşılımız, mən Riyasetçi Raziya Zırdeli. Bu programımızı stansımız bilen Obdunum Rayluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleş başqurğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeng taratqısı Sılu Şetin abonecilə terminalıda masqadamda anıldılıdı, həm də hər vaqıt qayta anlıqlı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan ıltış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə rast nam bilən doğru setiviliş, retsip, təkşürüşünün ornığa AI-nı dəstiş, qət'i, mən'i qılınıdı. Dövlətimiz retsiplik doğrularını torda parça setiş bəlgilimi uyğun buluş körsətmisini ilan qıldı digən xəbər deqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlerini әмі айылығы еткізайлығы сәйпімізді қысқысын қанда қылып чоң меніні ісмені қошып ішләшке мәжбір қылыду деген мәзмінді сөзләп беріміз. Адды сағламлық әрекетлері сәйпімізді немі үшін пүттірніқіне часы шәкілді алғанда, юмылақ шәкілігі қарғанда тұрнақ еріқтісі яллығыға асан ғырыптар болмайды деген мәзмін дектіңлады болады. Radio anlıqıcılar, əmdə deyqitinlə proqramımızın təbsili məzmullardı bolsun.
1: Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə rast nam bilan doğru sətiviləş, retsept təkşürüşünün ornığa AI-nı dəstiş qat'i mən'i qılınıdı. Dövlətimiz retseptlik doğrularını torda parça sətiş belgiləmigə uyğun buluş körsətmisini elan qıldı degen xəbər diqqətinlədi buludu. Yaqında dövlətimizin retseptlik doğrularını torda parça sətiş belgiləmigə uyğun buluş körsətmisi elan qılındı. Növbette, torda doğru setişte saklanıvatkan retsipka asaslanmay doğru setiş, retsipni tekşürüş cahidi bulmasılık, sahtı teşvik kılış katarlık meselelerge karıda, devlet doğru nazaret kılış, başkuruş idaresi, doğru satıkçı soğudgarlar, doğru setiş herkidi ve elektrolluk soğudu süpsiğe karıda inik kiliplaşkan taleplerini oturgu koydu. Torda retsiplik doğrularını setişte çokum hakiki retsip, rast nam tüzümü boyunca setiş gerek. Retsip, tekşürüşünün ornığa AI-nı dəstiş, retsipni tekrar şiltiş qat'i mən'i kılınıdı. Retsip tekşürüş sani muvaffaq dairde kontrol kılınış gerek. İstimalcılarını doğrını ziyade şiltişke ya ki doğrını namuvaffaq şiltişke yetekleşke bulmaydı. Kuramığı yetmegenle retsiplik doğru setip alganda ularga doğru işiltiş bir xatarlık xavip xatırını agahlandırışı. Zörür tepilganda tosış gerek. Mutakasla mundaq dedi. Yeniden ilan kılıngan belgelemege uygun buluş körsetmesi retsiplik doğrularını çokum retsipka asasen setişini yanımı takitleş üçün bulup, bunun da bimarlarının doğru işiltiş bir xatarlıkını yanımı küçeytiş məqsəd kılıngan. Retsipka asasen doğru setiş halkarada ortak kolunulduğun başkuruş belgilmesi bulup, belgilmege uygun buluş körsetmesi de torda ve tor sırtı da retsiplik doğru setişinin birdekliki tekimi takitlengen.
1: Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması, koşumcu materyal yok, şekli, kapsul, içindeki dora, kongur, yaki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz soruluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks tesiri, hazırcı inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini, doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, yaki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması, koşumcu materyal yok, şekli, kapsul, içindeki dora, kongur, yaki beğiren talkan, temisal çüçümel, asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz soruluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırcı inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-400.

0: asosida Avtonom rayonlik sog'liqni saqlash sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgari surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda nima uchun put tirnoqini chas shaklda olganda yumlaq shaklga qaraganda tirnoq eriqchisi yallug'iga oson giriptar bo'lmaydi degan mazmun diqqatingizni bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan oddiy harakat put tirnoqini olganda tirnoqning tuz girvikini saqlab qilish. Faqat ortiq uzun yerini elib etish. Ikki tarafini bek cho'nqur elib etmaslik lozim. Tırnaq eriqçisi yallığı köpünce tırnaqni bək çoğunqur, bək yumulaq elvetkallikdin boludugan bolub, qırvakları göş işçigi kırıp getib, bakteriyala pürsatdın paydalınıp kırvalıdı. Chas şekillik, yani tekşi başlıq alğanda, tırnaqnın aldı uçi normal aldığı qarab ösüdü. Göşke sancılmaydı. Məşğulat basquçi aldı bilən putni ilman suğa 5 minut çılab tırnaqni yumuştimiz. Tırnaq alğıç bilən tırnaqnın aldı uçunu boylab tüz sızıq boyuç elib, iki uçuda təxminən 1 mm kilodan aq rənglik qırvək qaldırıb, çoğunqur elib etməyimiz. Andın tırnaq ikiki bilən qırlarını sılıqlayımız. Əgər tırnaq yenik dərəcədə qısılıb qalğan bolsa, tırnaqnın astığa kiçik bir parça mikrobsız paxt şarjısı qoyub, hər günü almaşdırıb, tırnaqnı sırtqı qarab ösüşkə yetəklisiniz boludu. Bugün put tırnağınızı alğanda şekilini özgərsiniz, put parmağınızın qızırıp işip kalmağalıqını baykaysız. Bir qetim ağırgan denkin, tırnağını tekçi ilişinin yumlaq şekilde ilişki qarğanda yaxşı boludağalıqını düşünüsiz.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdir.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamra programimizning mulozimat prinsipi.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Bırak programısını anlayışlarına karşı alımız. Ben Ferhat Ömer.
1: Ben Rosengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki mezmunları da anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde Nilkınahiye, Kucur Tay yezisi has ot beygiz kespini terakki kıldırıp yezi kentlerini güllendirişinin yeni motorunu berpa kıldı diyen mezmunlarını anlattımız.
0: Kaltıs beş mahirler sahibimizde Tolinayi Katu Bazri Dem kentindeki gayri maddi medeniyet mirası varisi Selikan Kakım Gazi Çık Tok Şönürge varisi kıldı. Karkaş Nayisi'ki kent ahalısı Mehmet Tohti gülgüye üstürüp yan çukun tompa itip yezi kentlerini güzelleştirdi degen mezmunlar deyiktiğinde buludu.
1: Yezi ilgiliki yezi dehkallarga alakadarı uçurlar sahibimizde. Devlet Terakkiyat ve Islahat Komiteti Maliye Ministerliği yakında 2026 yıldan 2028 yılgıcı bolgan pahta nişallık baha siyaseti doğrusudaki uhturuşunu besip tarqatdı. 2026 yıldan 2028 yılgıcı Şincan'ın pahta nişallık bahasının her tonnesi 18.600 yuan buludu Katarlık uçurlarını alıdımız.
0: Radyo alma uçurlar. Programı Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku silu şetin aboncular terminalde mazgıdemde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktiğinde programımızdan tepsili mezmunları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Radyo'nun okuçuna. Nelkın ayı Kucurta yesi Aktas kenti nesillik at kırgızış ve yetiştiriş arkalık kas beygi it kespini terakki kıldırıp sapkallık argımaklı musabıkı meydanda arka arkadın yakışı neticeler eriştirip de kalmay yine dihkan çarpıcılarının kırımını aşırış yollarını kenayıp yezi kentlerini güllendirişke yeni kuvvet koştu. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar seyipimizi köpçilikke Nilkın ayı Kucurta yezi Aktas kentideki bir atçılık kulübü doğrusu da sözlep birimiz.
1: Şincan Kaygün atçılık kulübü girgende ölçemleşken at iğili retlik azade pakiz bulup at bakkucu atlarga boğuz biriş. İğillarını tazalaş bilen aldıraşıydı. At firmista bir-biridin egiz, yonları parqıraq arğımaqlarının kötürengi ruhi, məzmut qamitidin sap qanlıq atlarının esil alahiyyidiliki namayen bolup duraddi.
0: Şincan Kayyun atçılıq klubi çektik şirketin məsuli Qaysar Yarmahmet Mundaq dedi.

0: Biz hazır 50 neçe sapkallık at bekip atımız. Bunların içinde çet elden import kılınganları devletimizi köpeytil geldir hem de yerlik eli atlar mı bak?
1: 2022 yılı kurulgan Şinjan Kayyun Atçılık Kulubi Çeklik Şirketi zamanıvi atçılık kesip bütün zincirini çoğunkur yoğurgan kesipleşken karxana bulup bekılvatkan Şinjan eti memleket boyunca birinci orunda durduğun baylık evzelliki ve eli etinin devletimiz tenerket atlarının birinci markası buluştak kesip asasığı tayınıp nesillik at yetiştiriş. Çevendazlık hareketini umumlaştırış, kesipnin dereyitisini östürüşge küç koşuşunu buruç kılıp, çarva biyqiş, nesillendirip, köpeytiş, yem kaşak setiş, çevendazlık boyacı terbiyeleş, ten terbiye musabıqsi təşkilleşini kaplıgan köp kıllaşkan ticaret sistemisini berpa kıldı.
0: Şirket mesulü Kayser Mundaq dedi. Oylu aranda sapkallık at biyqişinin kıyılık derecesi nispeten yukarı. Çünkü onu nurgun adam piçi maddi güç meblağ katarlıkla getirdi. Bu atlarını çet elden iyi port kılış için nurgun meblağı yürüştürüşke doğru gildiğen bulup sapkallık atını nesillendirişke nurgun yukarı pen teknikalık usküller getirdi.
1: Kesiplerinin terakkiyatı at ixtisadini bargan sıraya canlandırıplı kalmay, yana şu caydaki kent ahalılarının işgı uğruluşup, kirimni aşırışıga türtkü buluduğun yol aylandı. Kayyun atçılıkı kurulgan dastlabki mezgilden başlap, şu caydaki emgek güçlerini aldın kubul kılıp, işgı uğrulaştırışta çın turgan bulup, bakmıcı, At köndürgücüden arqısep kabalet hadimi gitçe, şu caydaki bargan sıri köp çarvici en-envi paditisi kamçısını taşlap, kespi atçılık kesip işçisiğe aylanıp, işki aldıdıla muqim işki uğrullaştı.
0: Şirket mesulü Kayser Mundaq dedi. Hazır kulübümüzde 20 çıkızmaçı ba. İş oranı okşumağaçka iş hakkımı okşumaydı. 10 min yuendin aşıdık Allah'ımı o, işki 3 min yuendin Aşılık Allah'ımı ba.
1: Kulüp dervazısı sırtıda çoğun tüptüki bir kesbi at duşuş avtomobili kişilerinin dikkatini alahide tarttı. Bu yük avtomobili Kayyun atçılıkının bütün memleketteki musabıkı meydanlarına çepişideki mehbi kural bulup, onunla arğımaklarının çempiyonluk arzusu yüklengen idi.
0: Şirket mesulü Kayser Mundaq dedi. Biz sırtın kirgüzgen atlarını muş avtomobili tuş pek aldık. Bu atlarını memleketten arkası caylara apırıp musabıkı salganda yanıla muş avtomobili tuş uyumuz. Bu avtomobilga avtomatik su içiş üskünüsü yana at eğil seplengen. Her bir atka bir eğizlik ayrım hanı seplengen bulup bir kıdımda 10 atını tuş yalaydı. Şuna bu avtomobilin bizim uzun yolu at tuşumuzga nait zor yardım ba.
1: Yakınki yıllardan bu yan Nilqina hiyesi en-envi çarva bakmacılık tepekkür şeklini bozup taşlap, şaraitka karap iş görüp, kent ahalılarını perklik has bakmacılık kesbini terakki kıldırışkı yetekledi. Karxana kooperatif, dehkan ailesi birleştirilgen, birleşip terakki kılış endiyse arkalık at, has çarva, öyküşleri katarlık asallıklar, serhil bakmacılık kesiplerini zor güç bilen gülep, kent ahalılarının ilgilik tikleş bosuğusunu önümlük tövelletip, yazılardaki bikar turgan oylu aran baylıqını canlandırıp, alkançılık dehkan oylularını hakiki türde kirmini aşırıp beyidigan hazinige aylandırdı.
0: Nilqin ayesi Kucurtay Yezli Parti Komitetinin muavin şucisi Yezli Başlıqı Kaynar Sulayman Mundaq dedi. Кейінгі қадамда құжырта есі техник жәттің етекшілік қылыш, сиясет жәттің ярдан беріш, юләш вә кәсіплер тәшвиқатын сізіл яқшы шіләп, клубның елі етті. Сапқалық ат етіштіріш вә мәшқләндіріп, мұсабықығы қатнаштыруш қызметтерін кеңайтіші күш қошып, сәрқіл бәйгі еті қаз кәсіпіні сізіл зор айтып вә күш айтып, езік kent kesiplerinin süptünü östürüp önümünü aşırışa güç koşup, yez kentlerinin umumizlik güllendirişke güç koşudu.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıgıçlar. Emdi Altız Beyiş Mahirleri sahibimiz bu içe Tolina'ya Kato Bazarı Dem kentindeki gayri maddi medeniyet mirası varisi Selikan Kekim Gazi yasagan çıq toqulma məhsullarını tanıştırmız.
2: Yakında Tolina Hiyesi'nin Katu Basri Dem kentideki Selikan Kekim Gazi oylısıdaki yağaç orunduqda ulduratdi. O sol kolu da aptapta akırıp getken çığını tutup, on kolu da çılanran yon yipni tartıp çıkardı. Baş parmağı ve körsetküç parmağı bilen yipni yenik eşken idi. Yon yip çığ kolunu boylap yukarıga burmasıman yögeçti. Koyaş nuri onun barmaklarının ağırlıkıdan ötüp, kölengüsü çığ koluğu düştü. Bir tal çığ, bir tutam yip, onun kolu da ellik netçi yıl girelişip geldi.
1: O mundak dedi. Tokluğun çığ buyumlarını kigiz öyge silip, bor orunda işletişke buludu. Yana uşak çüşek nerislerini kaçlaşka ağaçlık usuşku buludu. Onun roluna ait çoğun. Selikan aslı sözlüsü mü kol herkete pekat toktap kalma etdi. O yip, iş, yögeş, kıstırıp ulaştığı bir yolda tamamlayala etdi. Çarşıları

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% yetidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mekmaxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü duhturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınız tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
3: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiniz.
4: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asanlı qozğıtıdu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiniz.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bevasit görsətib Şinjanın olaylı məsulatlarını satıdu.
5: Məzirlik taamla yeni miyvə quruq yəliymiş mədəniyyət
2: iş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0
2: iş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Muşiyadan başlanıldı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup sapırınızga hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp sarkıl mezmunlardan huzurunun.

Baş yaz mezgilde su temperaturası muvafıklaşıp olungur külü çıcağı konuyu birlik tutuş peslin kütü aldı. Köl yüzde birlik tutuş meşgulatı tertiplik kanat yedirilip, birlikçilik memuriyeti kanun icra kılış kadınları bütün musabıda nek meydanını saklap, ekologiyanın kovdaş bilen birlikçilik işlep çıkırışını bir tutaş planlap, birlik tutuş hizmetini kayıplaşkan mukim algı silcetilişi kapalı tıkıldı. Burultakay Nayilik Yezi İgiliki Yezi İdarisi Birlikçilik Başkuruş Punktu'nun hizmetçisi Can Yonglian mundak dedi. Hazır del Çıcağı Gönyü Birlik'i tutuştuğun altın mezgili. Biz köl rayonunu çağırlap tekşürüp başkuruş tizgilleş salmakını sicil zorayıtıp birlik tutuş meşgulat herkitini katlı kılıplaştırıp birlik tutuş sicillikini katlı kontrol kılıp köl rayonunun birlikçilik ekologiye temponlukunu kovduduk. Şunun bilen bile, birlikçilik kemisi meşgulatı kadımlarının kovdaş katarlık muyun noktalarını için közlep, birlikçilik bir hatar işlep çıkırışını nazarat kılıç başkuruşunu için tutup, birlik tutuş meşgulatının sicil, mukim buluşuğa bütün kişilerin kapalı kılıp, olingur köylü birlikçilik baylıkının sağlam, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürdü. Çocuğu Gönyü birlikinin teni küçük, güç yumuşak emmezlilik, terkibidi köp kıl uzukluk terkipler mol. Olingur Kölü'nün hastalıklı iki danlık elaspetlik su mesulatı bulup, şu caydaki amma ve sırtın gelgen sayacılarının çoğunkur yaktırışı girişken. Bu yıllık Çıcağı Gönyü Birliği tutuş mesulatı 5. ayının ahırda resmi

Yakında top top alırın kara uçuları del vaxtada köçüp gelip Çöçek şehirdeki bir bayan yaylakı yığılıp makallaşıp çangı yasap köpeydi. Paydalı koş yaylaktaki tabii çekatki yok atkıcı bolu sıpıtı bilen alırın kara uçularının 20 yıl kaytıp gelişi Çöçek şehri ekologiyelik muhitinin sicil yakşılanğallıqı. Canlıklarının köp kıllıkının özlüksüz mollaşkallıkının küçülük delili hesaplanadı. Çöçek Şehirlik Tabii Baylık İdarisi del cayda tedbir kullanıp, bütün küç bilen alıran harıgıcının köpeyişini her tarafleme kuğdap, inçkileştirilgen ekologiyanı kuğdaş tedbirleri arkalık, otlak ekologiye bir xatarlık toskını müstehkemledi. Yaylak çekatkisini asaslık, yemeklik kılgan alırın karıgıcının tutuş iktidarı intayın güçlük. Yetilgen alırın karıgıca her günü netçi 100 çekatkini tutalaydıgan bulup, tabii bolgan biologiyelik çekatke tizgilleş evzellikigi tayınıp, otlak çekatke apıtını tosştiki asası koşunga aylandı. Köçüdüğün pəsil kuşlarını bütün küç bilen qoğdaş, canlıqlarının köp xıllıqını qoğdaş, alıran qarı qocının yaşaş, köpüyüş muhitini sicil əlalaşdırış üçün bu yıl kirgenden boyan Çöçek Şehirlik Təbii Baylıq İdarısının xizmetçileri yaylaqlarına daimlik çoğunqur çöküp, yaşaş muhitindeki gereksiz nərsilər, otçöplərini tazılaş, ölçemleşken süni kuş çangısı yasaş, ekologiyanı qoğdaş, məxsus rayonunu bekitiş, ətrafdaki kişilərinin parakendicilikini qatlıq tizgilləş, kündülük çarılaş, qoğdaş, qeytim sanını köpəyçiş qatarlıq, bir qatar əməli tədbirlər arqılıq, insanlar pəaliyyətinin pəsil quşlarının yaşışı, köpəyişiki bolğan təsirini ən zor dərəcədə azaytıb, alıran qarıqıcıqa bir qatar, tənç, muvaffaq yaşaş, köpəyiş muhiti yartıb bərdi.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, bugün 2026 yılı 6. ayının 3. günü çarşamba. Şimdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Bütün milletnin medeniyeti yenilik yaratış, icat kılış hayati küçünü urgutup, sosyalistik medeniyetini güllendiriş ve ravaçlandırış gerek. Xi Jinping'ın medeniyet rıştisi Katarlık hücretlik filmler Laos'ta koyuldu. Wang Hu'nin Avrupa Amerika Savaqtaşlar Cemiyeti, Çet elde okuvatkan Cungoluk Okuguçular Birleşme Dostluk Cemiyeti'nin 9. nöbetli keneş başlıkları yığını azaları bilen sohbet ötküzdü. Xanjan, Angeliyenin diplomatiya vəziri bilen görüştü. Goyen, yezi igiliki ve yezilani zamani vilaştırışını tezletişinin 15. 5 yıllık yirik planını tarqatdı. Cinjudan İsrailiya bilen kısmen uruş toxtutuşunu kubul kılmaydıqallıqını bildirdi. İki taraf davamlıq özara hücum kıldı. Hürmetlik radyanlı qucala tövendi deyiqtanla xəbərlerimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Medeniyet dövlətinin asası və təqdirgi münasibətlik. Başucu Xi Jinping monolanı təkidledi. Medeniyet işençimizni çıngıtıp, buruşunu zimimizgi eyilip, cesaret bilen netici yaratıp, ortak tırışıp, devrimizgi mensup yeni medeniyet yaratıp, Cunha milletinin zamanivi medenilikini berpa kılışımız gerek. Xi Jinping medeniyet ideyasının yetekçiliki de yeni devir medeniyet kuruluşu da toğurlarda çıng turup yenilik yaratılıp, medeniyet tomuri mezmut kadem bilen davamlaştırılıp, medeniyet hayatı küçü urgutulup, kademi medenilik bilen zamanivi medenilik girelişip ketken güzel menzire Cunhua zamanı da asta asta barlık geldi. Zaman ve makandın halkıgan medeniliknin eks sadasını anlap, muzikideki Cunhua medeniyeti tomurunu eskıldık. Bu yılın 5'ida devlet işideki birdim bir, Cungo kadimki zaman muzikillerinin sulalile tarihini asas kılgan, umumlaştırış ve yığıp saklaş karakterge ige, kadimki muzikila üstüde izleniş. Cungo klasik muzikillerden zoklanış namlık, çoğun tipteki muzik plastinkisi, Cungo devletlik neşir boyumları sarıydı saklandı. Bu yıl ikinci aygıçı, devletlik neşir boyumları sarıyda Cunhua kadimki eserleri, yakınki hazırkı zaman neşir boyumları katarlık emeli neşir boyumudun 34 milyondun köpereki saklangan bulup, rakamlık hüccetle 3 milyard 600 milyon bettin aşıdı. Cungo devletlik neşir boyumları sarıyının başlıkı Liu Qingyong mındaktıydı. Bu yıl 15. 5 yılının başlanışıydı. Biz dikkatini yığıp saklaş asası kesbigi merkez

birleştirip Jonghua neşir buyumlarını evlattın evlatkı kaldırış kuruluşunu devamlık ilgiri sürüp, saklanmalarının rakamlık baylıkını yenimi beyitip, rakamlık körgezmi zali, rakamlık kütüphana berpa kılıp, kadimi kitap, hüccetlerini tutkılı, hem türtki kılgılı boludugan canlık vasitigi aylandırmız. 2023 yılı 6 ayda başucu Xi Jinping ilgir kiyim bulup, Jungo Devletlik Neşir Boyunları Sarıyı ve Jungo Tarih Tetkikat Yurtu'da hizmet tekşürüp, medeniyetki varislik kılış, terakki kıldırış sohbet yığınığa katnaştı. Hem de muhim söz kıldı. Başucu Jonghua medeniyetki varislik kılış ve onu ravajlandırıştaki zor nezariye ve real meselelerini çonkur şerhilep, tarihi medeniyet tomurunu devamlaştırıp, hazırkı devirnin şallık seyipsini püteyli digen devir çakırkını çıkardı. Xi Jinping mundaq dedi. Yeni başlanış noktası da medeniyetinin güllünüşüge devamlık türtki buluş. Medeniyet küçlük dölü tukuruş. Jonghua milletinin zamanevi medeniyelikini berpa kılış, bizden yeni devirdeki yeni medeniyet burçimiz. Yıldız koğdılıp medeniyetki varislik kılındı. Nöbette devletimizden medeniyet yadıkarlıkları baylıkının asası cihettin enıklandı. Törtüncü kitimlik memleket boyunca medeniyet yadıkarlıklarını umumüzlük tekşürüşte muhim baskuşluk neticile kolgu keltürüldü. Çangcang Deryası, Huangkı Deryası Katarlık devlet medeniyet bağdısı kuruluşu puhtık eden bilen ilgiri sürüldü. Bütün cemiyetinin medeniyet yadıkarlıklarını kogdaş, medeniyet tomurgu varislik kılış, ortak tonuşu bağan seri çonkurlaştı. Jiangxi ülkesi, Zhejiang şehirlik, medeniyet, radyo, kino, televiziye, sayahat idarısının muavin başlıkı Xi Chuanmandak dedi. Biz Xi Jinping medeniyet ideyasını ögünüş önümünü, Changjiang Deryası devlet medeniyet bağıtısının Zhejiang bölükü kuruluşunu ilgir sürüştiki küçlük hareketlendirgüş küşk aylandırıp, Shunyang rayonu, Dajong yolu, tarihi medeniyet koçu rayonu da gayri maddi medeniyet miraslarını koçu rayonu'a kırgızışını davamlaştırıp, gayri maddi medeniyet mirası oyullarını seyyarı koyuşku teşkil edip. Changjiang medeniyetinin tarihi kımmeti ve devir hayati küçünü tekimi yakşı namayan kılış için tırışçallık körüstümüz. Medeniyet, milletnin manevi can tomuri. Edebiyat, sanat, devrinin burgusi. 2021 yılı 12 ayda başucu Xi Jinping, Jungo Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin 11. kurultayı. Jungo Yazguçular Cemiyeti'nin 10. kurultayının açılış mürasımı da muhim söz kılıp, munulanı tekitledi. Halkı menbe kılış, halkı közleş, halkı mensup buluş, sosyalistik edebiyat sanatının tüp meydanı. Şundakla, sosyalistik edebiyat sanatının güllep ravajlanışının erketlendirgüş küçü. Xi Jinping mundaq dedi. Edebiyat sanat hizmetçileri, halkını merkez kılgan icadiyet yönülüşü de çın turup, halkının medeniyet ihtiyacını kandırdıgan ve halkının manevi küçünü aşırdıgan tekimi köp münevver eserlerini icat kılıp, edebiyat sanat bağdısını halk üçün mengü cülalandırış gerek. Edebiyat sanat hizmetçileri mevkani devirge karıtıp, halk arası da yıldız tartıp, idiyes çonkur, sanati kamaletki yetken, yakşı işlengen bir türküm münevver eserlerini barlık keltirdi. Bu yıl koyulgan momamgı yazgan xat. Başpırsınaj namlıq kino televiziye tiyatırdın, yeşillikki mediye, Kızlı Ravaqtı Küçüş namlıq ussulluk tiyatırgıçı seyyar oyun koyuş kızgıllıkı pesaymedi. Bu eserlerde en-enevi asas bilen devir karakteri girelişip ketken bulup, edebiyat sanat bağıtısı da nadir eserle arka arkadın barlıkı geldi.
Yakında Şenşi ülkesi Yulin şehri Hınşan

0: rayonu hançı bazarda Şi'an Yisu uyuşması klasik Çincan el nağmasını ilip geldi. Kadimi Çincan el nağmasi yezi sahnesi de yepyeni hayati küçünü namayan kıldı. Şi'an Yisu uyuşmasının başlığı Huy Minli mındak dedi. Biz aldı bilen yıldız ve ruhunu yaxşı saklap, klasik tiyatr numurları, ahan turuqi, orındaş tertipini mükemmel yaxşı qoğduşimiz, yaxşı varislik kılışimiz. Şunun bilen bile tiyatr mezmoni, sahnede koyuş, tarqıtış usulu da dadıl yenilik yaratışımız gerek. Yisu uyuşmasının üstü uçuk sahnesi, ammını namayan kılıdığan sahne bilen təmillidir. Biz drama ve el nağmigi varislik kılış küçü arkalık, medeniyet küçlük dövlet kuruşka küş koşumuz. Bütün memleketki nezer salsak, drama ve el nağmini yezi kentlerge yetküzüş. Umumi halk kitap okuş, senetini umumlaştırış katarlık medeniyet faaliyetleri ken kanat yaydırıldı. Şehir yezlanı kaplıgan 40 mıngdın artuk yeniçi ammevi medeniyet boşluğu Pukralanın etrafıdaki medeniyet mihmanxanısı aylandı. Her yılı 1 milyar 500 milyon adam qeytimdin artuk tamaşıbın muziği kırdı. Kişile medeniyet yadıkarlıkları, tarih bilen sözlüş çeryanı da medeniyetinin sihri küçünü yiz kılıp, medeniyet işençini aşırdı. Sanşındüy Muziye Menzeri Rayonu Başkuruş Komitetinin hizmetçisi Can Cünmandak dedi. Biz tamaşıbıllarının Sanşındüy'e gelip, medeniyet yadıkarlıklarını tamaşa kılıpla kalmay, tekimi muhimi medenilikini düşünüşünü ümit kılımız. Çünkü Yeni Saray mevkani Cunha medenilikinin bütün menzirsigi karıtıp, Sanşındüy'deki 100 yıllık arheologiyelik neticilerini sistemilik retlep çıktı. Bu ulanın Cunha medenilikinin köpmenbelik bir gevdileşken canlık delili işkellikini çonkur ispatladı. 15. 5 yıllık yirik plan programması da bütün milletinin medeniyetli yanılık yaratış, icat kılış hayati küçünü urgutup, sosyalistik medeniyetli güllendiriş ve ravajlandırış otturuğa koyuldu. Başucu Xi Jinping körsetken yönülüşünü boylap, çonkur tarihi asas ve Roşen devir royu mücessemlengen Cunha medeniyeti çokum yeni keyfiyatını urgutup, yeni şallık netice yaratıp, Cungoçu zamanı vilaştırış arkalık, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumizlik ilgir sürüş için medeniyet asasını müstekkemlep, insaniyet medenilikinin terakkiyatını ilgir sürüş için tekimi köp Cungo akıl parasti ve şarık küçünü takdim kılıdı.
1: Stansımız haberi. Cungo Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı işleyen Xi Jinping'in medeniyet rıştisi, Yol Başlaş Xalqara Nəşri, Qadimi Kitaplardaki Yeni İdiya Namlıq, Cungo'nun Şücətlik filmi Şücay Vaxtı 6. ayının 1. günü Laos Dövlət Televiziya İstansı Qatarlıq Laos'taki asaslıq tarat quladı koyuldu. Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, Dövlət rəisi Tonglun təbrik etə əvətib programının qoyulğanlığını təbriklədi. Tonglun təbrik etədə munulanı bildirdi. Xi Jinping'in medeniyet rıştisi Qatarlıq hüccetlik filmlerine Cungo'nun ötkür təpəkkürü ve əqil parasiti mücəssəmlənən bolub, başucu Xi Jinping'in medeniyet miraslarını qoğdaşqa yüksək əhmiyyət bərgəlliki. Dövlətini idarə qılış, hakimiyyət yürgüzüşdiki İraqını körərliki ve koyuq, qızğın vətənpərvərlik hissiyatı ifadələngən. Şundaqla onun Cunha milletinin 5000 yıllık uzaq mədənilik tarixiqi bolğan Çin qalbidin urğub çıqqan çəksiz muhabbeti ifadələngən. Şunoblan birge bu hüccetlik filmlerde Cunha medeniliğinin milletinin yıldızı ve pütmez tügümez hareketlendirgüç küçü bolu süpüte bilen Cungo'nun milletini güllendiriş uluğ arzusunu işe aşırışkı türtkü bolu vatkallıqı namayan kılıngan. Bu Laos'un iqtisadi ijtimai işlani terakki kıldırış bilen bir vaqtta özge xas milli medeniyetini qoğdap ve cari kıldırıp Laos'un sosyalizm işleri kuruluşunu ilgiri sürüşü de en dayın yaxşı örnek boludu. Bu yıl Cungo Laos diplomatik münasibet ornatqanlıqının 65 yıllıqı. Şundaqla Cungo Laos iki partiya, iki dövlət rəhbərləri birlikdə başlaған

0: Jongo Laos Dostluq Yili. 6-nji ýylynyň 2-nji güni Jongo Merkezi Radio Televiziýa baş istansy bilen Laos Halyk Inqilabi Partiýasy Merkezi Komiteti Täşwiqat Bölümi Laosynyň Vientianda programmyny başlaş murasymy ötküzdi. Si Jinpingniň medeniýet reşdisi, ýol başlaş halkara näşri. Kadymy kitaplardan ýeňi ideýadan ibaret 3 hüjjetlik film Laos Döwlet Televiziýa Stansy, Laos Döwletlik Agentligi, Laos Döwlet Radio Stansy we Vientiane Televiziýa Stansy qatarlyk asaslyk taratgolarda arka-arkadan goýuldy.
1: Stansymyz habary. Jongo Kompartiýasy Merkezi Komiteti Siýasy Bürosy Daimi Komitetiniň äzasy. Memleketlik siyasi kengashinin reisi Wang Huning 6 ayının 2-nji günü Beijingda Avropa Amerika Sabaqdaşlar Jemiyeti Jongo Chat Elde Okuganlar Birleşme Dostluk Jemiyetining 9-njy nöwetlik kengash başçıkları yığını azaları bilen söhbet ötküzdi. Hem de Avropa Amerika Sabaqdaşlar Jemiyeti Jongo Chat Elde Okuganlar Birleşme Dostluk Jemiyetining memleketlik 2-nji kurultayı vekilleri bilen körüşdi. O munulany bildirdi. Partiya 20-nji nöwetlik Merkeziy Komiteti 4-nji umumy ýygynynyň roýuny çoňkur izçil ämeliýleşdirip, başujy Si Jinpingniň Ýewropa Amerika Sabaqdaşlar Jemiyeti gurulganlygynyň 100 ýyllygyny tebrikläş ýygynynda kılgan möhüm sözüniň roýy we Ýewropa Amerika Sabaqdaşlar Jemiyeti gurulganlygynyň 110 ýyllygyna ewetgen Muhim tebir xetinin royini izcil emeliyleştirip, esil en-enini evcaldurup, mesuliyetini paul zimmigi elip, netici yaratip, çet elde okup, vetengi cevap kaytırış işlerda tehimi zor terakkiyat ve neticilerini kolgi keltürüşke türtke boluş gerek. Van Kuning mundaq dedi. Ýewropa Amerika Sabaqdaşlar Jemiyeti baştan ahyr partiýa rehberligide çyng turup, başujy Si Jinping ýeňi döwür Jongo sosializm ideýasy arkaly kalypny mujassamlap, rohny tawlap, çet elde okuganlaryny qatdy tewrenmäý, partiýanyň sözüni aňlap, partiýaga ägişip meňişge ýetekliş gerek. Jongoçy zamanawylaşdyryşny ilgir sürüşni çördäp, rolyny jary kyldyryp, Netijini namayan kılıp, partiya ve devletinin ihtiyacı bilen çet elde okuganlarının artıkçılıkını birleştirip, çet elde okuganlarını sosyalistik zamanıvilaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni musabisi de töhbi yaratışka yitekliş gerek. Öz kuruluşunu küçeytip, partiyanın çet elde okuganlar bilen alakı bağlışıdaki körük ve vasite. Partiya ve hükümetinin Çet elde okuganlar hizmetini yaxşı işleştiki yardımcısı boluşi. Çet elde okuganlarının ailesi oylanış gerek. Her derecelik partikomla partiya ve devletinin çet elde okuganlar hizmeti doğrusudaki fangcın siyasetlerini estaidil izcil emeliyleştirip, çet elde okuganlarının rolunu cari kıldırışı. Ulanın devlet üçün hizmet kılış üçün pahal yaxşı muhiti yaratıp bir iş gerek. Jongo Kompartiýasy Merkezi Komiteti Siyasi Bürosynyň äzasy. Merkezi Komitet Birlik Sep Hizmeti Bölümünün başlıkı Li Genjie söhbet ýygynyna riýasetçilik kıldı. Memleket Halk Kurultayı Daimi Komitetiniň maum başlıkı. Ýewropa Amerika Sabaqdaşlar Jemiyeti, Jongo Chat Elde Okuganlar Birleşme Dostluk Jemiyeti 8-nji nöwetlik kengişiniň başlıkı Dyng Jongli. Memleketlik siyasi kengashining maun reisi, yangidin saylangan Yevropa Amerika Sabaqdaşlar Jemiyeti, Jongo Chat Elde Okuganlar Birleşme Dostluk Jemiyeti, 9-nji nöwetlik kengashining başlıqı Yang Jin söhbet yığınığı katnaşdı.
0: Stansımız xabari. Döwletniň muawin reisi Xanjing 6-njy aýynyň 2-nji güni Beijingda Angliýanyň diplomatiýa weziri Cooper bilen görüşdi. Xanjing munulany bildirdi. Bu ýyl 1-nji aýda reis Si Jinping baş wezir Starmer bilen Jongo bilen Angliýanyň uzak muddat mukim bolgan umumýüzlik strategiýalyk hemrahlyk munasabetini taraqqi kildirip, iki döwlet munasabetiniň ýeňi sahypasyny etişge birdek goşuldy. Jongo Angliýa munasabetiniň ýagşylanyşy we taraqqi kilişi iki döwlet halkynyň manpaatyga uygun. ikki taraf birlikda cho'ng davlat mas'uliyatini ustiga olib, strategik fikr almashtirishni kuchaytirib, ikki taraflik munosabatning yaxshi vaziyatini mustahkamlab, yangi fursatlarni uzluksiz yaratib, yangi quvvat yetildirib, odamiyat aloqasi va el qalbini tutashtirishni ilgari surishi kerak. Haqiqiy ko'p tarafchilikni o'rtaq amaliyot ko'rsatib, dunyoviy idora qilish tizimisi islohotini birlikda olg'a siljitib, dunyoga texmi ko'p muqimlik va aniqlik ato qilishi kerak. Kopir munolani bildirdi. Angliya bilan Jungu iqtisod savdogi mablag' selish, sun'iy aql, yashil taraqqiyot, klimat o'zgarishiga taqobil turish qatorliq sohalarda keng o'rtaq manfaat va hamkorlik yo'shirin kuchiga ega. Angliya Jungu bilan ikki davlat rahbarlari hosil qilgan muhim o'rtaq tunishni amaliyalashtirishni ilgari surib, ijobiy suhbat va hamkorlikni qanot yoydirib, xirisqa o'rtaq taqobil turishni xolaydi.
1: Stansimiz xabari. Devletning bo'lin raisi Xanjing Rusiya Federatsiyasi hukumatı va Belarusiya Jumhuriyeti hukumatining taklifiga binoan 6 oyning 4-chi kunidan 8-chi kunigacha Rossiyaga berib 29-chi navbatlik Sankt-Peterburg xalqaro iqtisod munbiriga qatnashdi hamda Belarusiyada ziyoratda bo'ldi.
0: Stansimiz xabari. Goyan yaqinda yezi egiliki yezilani zamonaviylashtirishni tezlatishning 15-chi 5 yillik yirik planini tarqitib, 15-chi 5 yilda yezi egiliki yezilani zamonaviylashtirishni tezlatishning fikr yo'li, nishoni, muhim vazifasi va siyosat tadbirlarini aydinlashtirib, yezi egiliki yezilani zamonaviylashtirishni tezlatish orqali jo'ng'uchi zamonaviylashtirish qurilishini texmi yaxshi ilgari surishni ta'kidladi. Yirik planda munola o'tirg'i qo'yildi. Xi Jinping yangi davr jo'ng'uchi sotsializm ideyasini yetakchi qilishda, yezi egiliki yeza dehqonlar masalasini yaxshi hal qilishni butun partiya xizmatidagi eng muhim xizmat qilishda, yezi egiliki yezilarni oldin taraqqiy qildirishda, shahar yezilarning yo'g'urma taraqqiyotida chang turib, yezi egiliki kuchli davlat qurish nishonini bekitib, yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishni ilgari surishni bosh tutqi qilib, 1000 kentda ulgi ko'rsatish, 10000 kentni tuzash qurilishi tajribasini o'rganish, qo'llanishni yetakchi qilib, islohot, yangilik yaratishni tub harakatlantirguch kuch qilib, yezi egiligini zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan ishga oshirish, yezlarda zamonaviy turmush sharoitini asosiy jihatdan hozirlashda zo'r ilgirlashni qo'lga keltirishga turtki bo'lish kerak. Yirik planda yezi egiligining universal ishlab chiqarish iqtidori va sifat unumini o'stirish, yezi egilik pan texnikasi va jabdo'q tarikini kuchaytirish, dehqonlarning kirimini oshirib, beyish yo'llarini kengaytirish, yashashqa ishlashga bob keladigan go'zal yezi kent qurishni ilgari surish qatorliq 7 jihatdagi taraqqiyot vazifasi aydinlashtirildi.
1: Stansimiz xabari. Bu yil Jungo kompartiyasi qurilganligining 105 yilligi. 105 yillik buran chapqonlik musofa. 105 yillik qaynam toshqinlik musofada necha avlod kommunistlar qaysarlik bilan kurash qilib, qurbon berib va to'p qo'shib, Jungo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, o'rnidan dasturish, beyishdan qudrat tepishqichi bo'lgan ulug' xalqni ishqa oshirib, Jungho millatining necha ming yillik tarixidagi eng hayvatlik tarixi dastanını yezip çıktı. 105 yıllık uluq musafe, her bir qetimlik ilgirleş, gayi etiqatının cülalınışı. Her bir meydan ötkelgi ucum kiliş, kızıl kan tumurga varsıl kiliştir. Uluq musafe namlık yürüyüşlük xabrimizde, partiyanın şallık musafesi əsləb ötülüb, partiyaning asli maqsadi va burchi yes qilinib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullantirish ulug'vor ishlarini jo'ng'ochi zamonaviylashtirish orqali umumyuzlik ilgir surish uchun jasorat bilan ilgirlash kuchi mujassamlanadi. Endi yangi davr ochish, Jungo kompartiyasining qurilishi mavzuli qismini anglatamiz. Shanghaydagi Jungo kompartiyasi birinchi qurultayi ochilgan joydagi Shi Kuomin yillarning sinoqlarini 100 yildan ortiq kechirmishni boshdan kechirdi. Qizil gen bu yerda yiltiz tortib davomlashib, kommunistlarning iradidan qaytmaydigan әсілі мәқсітіні пүтіп, жоңқа мүлі

0: Atının uluq gülünüşki qarab, qədəmmə qədəm atlanqallıqıqa guvah boldi. Şanxay Şinye yolu 76-cı nomor. Eyni yılladiki Wangji yolu 106-cı nomor. 1921-ci ili 7-ci ayının 23-cü günü keçide 18 kvadrat metr kelidigan Şikumun binasi zalığa Kompartiyanın her kaysı çayladiki dəslepki təşkilatlardan kelgen 13 vekil məxbi yığıldı. Jongo Kompartiyasının memleketlik birinci kurultayı bu yerde resmi içildi. Jongo Kompartiyası birinci kurultayının 13 vekilinin otturcu yeşi 28 yaş bulup, bugün günde dəslepki mezgildeki bu komünistler ilan kılgan jurnal ve makalelerdeki her bir kurdun, ulanın Jungo'nun çıkış yolu üstü izdiniş toğırsıdaki oylanışı ve çokanını eskıl alayımız. Ula vatanni, halkını kutkuzuştun ibaret, esli maksat, buruşni könlüge püküp, hayatının hayupki uçuruşuğa karmay, bu yergi mehbi yığılıp, partiya kuruş uluğ var işini birlikte kengeşti. 1921-ci ili 7-ci ayının 24-cü günüdün 29-cü günü geçe, Jungo Kompartiyasının birinci kurultayı bu yerde oğuşluk eçildi. Vekille partiya programmisi türlük kararlarını çördep, inçki muhakimi ilip badi. Oylumuğa yerdin 7-ci ayının 30-cü günü keşte, yığın çarlıq uçularının tuyuqsuz ucumuğu uçurap, üzülüp kaldı. Vekille, Jejang Jashinga jiddi öt geldi. Jungo Kompartiyası birinci kurultayının vekilleri Jashinga öt gelip, Nanhu Kölüdeki bir kemige oltırıp, yığın karanlılarını tamamlaştırdı. Yığında partiyanın tüncü programması, tüncü kararı makullanıp, Jungo Kompartiyasının resmi kurulgallıkı jakarlandı. Jungo Kompartiyasının ibaret bu Marksizmlik partiya, Muş yerdin yolga çıkıp uluğ musapını başladı. Jungo Kompartiyasının birinci kurultayı yapılganda vekille kemi bölmesi de on muştini çın tügüp tentenilik ve boş avazda yaşsun kompartiya, yaşsun komünizm, yaşsun insaniyatının azat kılgıçılları digen en küçük sadanı yangrattı. Bir yeni inkılap oti tımtas karanguluktaki Jungo zımını di yandı. Şunun dinkiyen evlat mevlat komünistla esli maksatını çın saklap, milletnin müstakillikı, halkının azatlıkını işkaşırış için egilmey sunmay, capalık, mislisiz küreş musabısını başladı. Toluqsız statistikaga asaslanganda 1921-ci ilidin 1949-cı ilgiçe memleket boyuça kurban bolgan, tizimlikte ismi ba tekşürüşkü boludugan inkılabi kurban 3.700.000'dan aşkan. 1949-cı ilideki devlet kuruş murasımı da Jungo Kompartiyası birinci kurultayının vekili Yoldaş Mao Zedong Tiananmen ravıkıga çıkıp, Jonghua Xalq Cumhuriyeti Merkezi Xalq Hükümetinin kurulganlıkını tentenilik jakarladı. Aynı çağda aran 50 neçe azası ba Jungo Kompartiyası bugün şükündü zoriyip 100 milyondan artıq partiya azası bolgan çoŋqur xalqara təsir küçüge ige dünyadaki birinci çoŋ hakimiyet yürgüzüvatkan partiyaga aylandı. 100 yıl tavulnıştın barlıqı kelgen Uluğ partiya kuruş royi 1 milyar 200 milyondan artıq Jungho perzentlerini, Jungho milletinin uluğ gülünüşüden ibaret Jungho arzusini, Jungho'cu zamanı vilaştırış arkalık umumüzlük ilgir sürüş yeni musabısı da mezmut kadem bilen ilgirleşke yeteklimekte.
1: Stansımız haberi. Maliya ministerliği yakında 99 milyar 900 milyon yuan 2026 yıllık balı bekiş toluqlaması məbləği acırattı. Bu, aldıngı yıldikidin 10.6% köp olup, caylarının şartkı uyğun kilidigan bu vaxla və ballağa balı bekiş yardan pulu tarqıtışıga mədət berildi. мөлчәрлішчә, бүтін бір елда әр дәрежілік малиедің жәмі 110 миллиард юан ярдан пұлы

Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Mısır Keneş Palatası Taşkı İşler Komitetinin reisi Muhammed Kamal yakında Kahire'de Cungo muhbirinin meksus ziyaretini kabul kılganda munulanı bildirdi. Mısır bilen Cungo diplomatik münasebet ornatkallıkının 70 yıllıkını kütüv aldı. Bu iki taraf münasebetinin terakkiyatıdaki muhim abide bolupla kalmay, iki devlet münasebetinin çonkur asası ve uzak müddetlik hayati küçünü toluklama yankıldı. Kamal munulanı bildirdi. Mısır bilen Cungo kadimi medeniyetlik devletle. Bu iki devletin almaştırış ve sözleşişini devamlı kanat yaydırışıga puhta asas saldı. Mısır Cungo münasibeti uzak tarihige. Bu münasibet ortak menfaat, rayon ve halkara işlerge bolgan çoŋkur tonuş, hem de terakkiyat ve mukimlikka ortak intiliş arzusi asasıga kurulgan. Cungo bilen Mısır umumyüzlük stratejiyelik emrala. İki taraf yakınki yıllardan buyan sanaatlişiş, ul esleğe kuruluşu ve selinma katarlık sağladaki hemkarlıkını üzlüksüz çoŋkurlaştırdı. Kamal mundaq dedi. Mısır bilen Cungo okşaşla tınışlık ve mukimlik bolmasa terakkiyatını işke aşırgılı bolmaydı dep karaydı. İki taraf aktif sağlam halkıra münasebetini koğdaşka birlikte küş çıkırıp, öz ara menfaat yetküzüp, ten payda elip, dünyaga tehimi güzel kelgüsünü yartışını halaydı. Kamal munulanı tekitledi. Mısır bir Cungo prinsipiga başının ahir katti emel kılıdı. Hem de onu Mısır diplomatiya siyasetinin muhim ul teşiği dep karaydı. Arab Mısır Cumhuriyeti birli Cungo'nu itiraf kılıdı. Hem de onun bilen diplomatik münasebetini saklaydı. O mundaq dedi. Mısır bir Cungo prinsipi rayon ve dünyanın mukimlikini koğdaşta intayin muhim. Bir Cungo prinsipidin çetnigen erkanda kılmış, Asya, hatta dünyaga davalguş ilip geldi dep karaydı. Kamal Otur Şarık vaziyeti üstüde toxtalganda mındaq dep kardı. Cungo

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Tokyo Sotu İçilgallıkı'nın 80 yıllıkını hatırlaş halkıra muhakkımı yığını 5. ayının 28. günü Şanghay'da içildi. Yığını katlaşkan mihmalla Tokyo Sotu halkıra adıllık ve hakkaniyelikini koğduğun dep karıdı. Herkaç devletlerinin uruş savaklarını əst için saklap, uruştin kiyinki halkıra tertipini koğdaştı için turup, Asya Tinch Okean rayonu ve dünyanın uzak müddetlik tınışlıkını ortak kovduşunu müracaat kıldı. Polat tek pakıtla şun çıkıp, tacavuzcılık cinayi cevapkarlıkını burmülü vetişke yol koyulmaydı. 1946 yılı 5. ayının 3. günü Tokyo Sotu resmi içildi. Sot 2-20 yıl devamlaştı. 818 kıtım sot içildi. 419 guvahçı sotkı çıkıp guvahlık verdi. 4336 delil ispat karap çıkışkı kabul kılındı. 50.000 betki yıkın İngilizce sot hatırsı şekillendirilip, edliye tertipi çıngıtılıp, nurgun polattek pakıtla arkalık Japonya milli tarzımının tacavuzçılık cinayetinin üzül kesil hesap elindi. Yığın katlaşkan mütexessisle birdek mundaq dep qardı. Tokyo Sotu, Nuremberg Sotu bilen birlikte, uruşnun baş cinayetçilerini tarixnin lanet törükigi mıxlıdı. Tokyo Sotu, Japonya'nın sırtkı kengaymeçilik kılgan tacavuzçılık maitini aşkarlap, xalqara adıllık, haqqaniylik ve uruştin kiyinki xalqara tertipini qoğdıdı. Tokyo Sotu'nun hükümünü kubul kılış, Japonya'nın halkıra cemiyetinin şensisi erişiş, koşnu devletle bilen bolgan münasibetini əsligi keltürüşünün oldun kışartı. Şanghay katnaş taşıyosu Tokyo Sotu Tetkikat Merkezi'nin müdürü

0: Çinjan'ın özgeçi soğuklarını halgan çağda seti vala alaysız.
1: Saat 16'da Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusufsi yeninizdeki ilgilik tikleş emri ayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Solution App Detail'ı yardım verdi.
0: Saat 17.20'da Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusufsi yeninizdeki medeniyet emri ayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'da Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusufsi yeninizdeki mezelik tam emri ayınız. AI tamak tizimli ki var.
3: Saat 20.20'da Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusufsi yeninizdeki ügünüş emri ayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Solution App Detail'ın 6.0 Plus nusufsi yeninizdeki tenerket emri ayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Solution App Detail'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
6: Bağlav atkınağla Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Saxlıqı Zor Baylıq Programmısı.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya İstansısı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını iyiliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən Saxlıqı Zor Baylıq Programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səhibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

yana bir ko'rpa 7 parça pırat qısqısını bölekləgi bölüp görgen. Sallıq məlumatlarda körüstülüşçe, mükemmel sınni körgen kişilerinin məzmunni əst tutuşinin toğırlıq nisbiti təxminən 60%. Parç pırat sınni körgen kişilerinin oran 40% bolgan. Tədqiqatçılar yana köz hərkiti arqılıq, ız qoqlaş texnikisi arqılıq, körgücünün köz qarçıqının özgürüşü və körüstsizliğinin ızını xatırlıgan. Neticede baykılışça, kıs-kısın korupsi uçurup şıklaş ve əst saklaşının şekillenişi ceryanı da bir kadar nacar əst saklaş ifadesi bilen münasivetlik özgüce endizi namayan bolgan. Mundaq çıkılıp etkanda, karmaqa bilim türüdeki kıs-kısını körüvatkanda kılsımı əməliyyatı pəqat pas palda tez katlamlıq uçurlarını qobul kılıp, puxtı bilim zapısını şekillendiriş nahayt etes bolgan. Neymiş çün kıs-kısın adamını Toxtay desimu, toxtay almaydıgan kılıp koydu. Oxşaş bolmağan kıs-kısın çoğun menini davamlı xıdıqlap dopamin acırtıp çıkırdı. Adamın hərkete şunun bilen mukapatlanıp, hem de küçüyüp, asta-asta çoğun menine kıs-kısın tərpidin igilini vilindu. Bunundan başka kişiler sın məzmuni, inkas rayonudun hissiyat ortaklıqını tapalaydı. İçki dünyasıga maskeledigan sözlerini anlayalaydı. Kıs-kısın mu şu sebepten nurgun kişinin keyfiyatını turaklaştırdığan, daldılındığan cayğa aylanıp, kişilerdeki yalğızlık duyğusunu yoktudu. Köptürlük tətqiqatı körüstülüşçe, kıs-kısın körüş qatarlıq, elektronluk, məsulatlarını uzun vaqt körüş qatarlıq hərketle, cismani ve ruhi sağlamlıqını oxşamağan derecede ziyanğı uçurdu digen. Köz, həmmidin aval zərbigi uçuraydı digen. Yan telefonga, uzun vaqt qaraş közni çimildetish qitim sanını tövəllitib, körüş kuvuti çarçaş köz qurgaqlışını keltürüp çıqırdı iken. Kol boğumi kündün künge qatıdı iken. Yan telefonni uzun vaqt tutqanda baş parmaq davamlıq sırtqı küçəb, alıqan muskulları çın tartılıp, kol beğişi asalla zorqıp, pəy ğılıpi yalluğunu peyda qıladı iken. Aşqazan üçəy ixtidari sıcıl nacarlışıdı iken. Tamaq yegəc sın körüş, Dikti tamak yiyiştin ayrılganda aşkızın üçeyinin hazım kılışı ve sömürüşüge təsir yedidigen. Hacetxanığı barğanda sın körüşge məbdum bulup kalsa, tərət nervi signalini kılayım kallaştırıp, tərət ravan bulmaslıqını keltürüp çıxardigen. Boyun omurutkısı yüki əssiləb iğirlişedigen. Boyunda səl aldığa qıysaygan fiziologiyalik yay bar bulup, uzun məzgil beşini tövən kılıp yan telefon oynağanda, boyun umurutkısının fiziologiyalik əgirlik dərəcisi asalı tüzülünüp, boyun umurutka arlıq təxsisinin bərdaşlıq beriş besimini zor dərəcədə aşır uydudigin. Kəypiyatı çüşküllüşüb, texma asan xamışlıq kesilgə qırptar boludigin. Tədqiqatlardan məlum buluşca, keçidə yan telefon oynaydıqalla, asalla xamışlıq kesilgə qırptar boludigin. Biologiyalik ritim kılayım kalışıp getirdikken. Adam bedeninin keçideki nurgu bulgan sezgürlükü de perk buludikken. Keçideki küşlük nur keç gündüzünün ritimini kılayım kalıştırıp getirdikken. Dem ilişinin kılayım kalışı köp kıl bir aranlıkını keltürüp çıkardikken. Kıs-kısın kolaylık, yukarı ünümlük uçur tarıktış vasıtısı bolu süpüte bilen hazırkı zaman kişilerinin aldıraş turmuş ritimiga maskeledi. Hem aram ilip besimni yenikletgili hem türlük emeli uçurlarga tez erişkili boludu. Biz muapıq kontrol kılışını ügünüvelişimiz, onundan mahirlik bilen paydalınıp nazar dairimizni kena itişimiz. Turmuşni beytişimiz, onunı çeksiz berilip ketmeslikimiz, onun asartıga çüşüp kalmasıkımız gerek. Kişilerin yan telefondan pütünlay vazgeçip, iptidai haletki kaydışı tez. Daim kıs-kısın körgende tövendeki birkaç işini kılışını tavsiye kılımız. Kıs-kısın körüş vaxtını kontrol kılış. Kıs-kısını okşaş bolmağan işiltiş vaxtı kılıp tanışan. Meselen, her 30 minutta əskertiş ya ki optimatik çekiniş əskertmesi çıxırıp, özünüzni vaxtlıq aram ilişki mecburlan. Keşte uxlaş əskertmesini tanışsınız. Məlum vaxt toşqanda yan telefon uxlaydıgan vaxt bolğalıqını əskertidu. Sın körgende çırağını yandırıp koyuş. Karangu muhitta ekranğı tikilip karmaslıq. Sın körgende öy işçinin yorukluğunun yeterlik buluşuğa kapaletlik kılış. Keçide karvat beşiğa illik nurluk

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sənət səhnəsi proqramı arqalıq naqşı musiqinin sehri küçüdün birlikdə huzurlanış məqsədində mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunuzla

0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Yakında yezi kentlerini günlendirişki küç koşuş, güzel turmuştan ortak pəhirliniş, merkez karxanalarının istimal arqılıq yerden beriş, yöleş körgezme kılıp setiş yermenkisi Qashqar şehirde ayaqlaştı. Merkez karxanaları 845 milyon yuallik setiviliş muta'a namisi imzaladı. Bu qetimki körgezmenin umumi külümü 10.400 kvadrat metr. 34 merkez karxanası, Namratlıktan kutulgan 200 nahiyadaki 500 nece başlamçı karxana ve 9 danlıq elektronluq soda süpisi körgezmige birlikte katnışıp, dehqalağı yerden beriş yöleştiki 5000 xıldın artuq ala süpetlik məhsulat ve yerlik özgüce yaxşı boyumni körgezme kıldı. Körgezme mezgilede saray işçi ademler bilen lıqtı oldu. Setiveliş, setiş tanjallandı. Körgezmeke katnaşkan karxanala paal tonuşturup, del cayda udullaştırdı. Her kaysa cayladaki setiviliş sodigerleri bəs-bəste kenişip, merkezlik setivilip, ela süpetlik yeziklik xas məsulatları üçün işləp çıxırış, setiş zəncirini açdı. Bazardaki setiş yollarını ken aytdı. Xas, kuruq meyvelerden ela süpetlik kala koy göşigice, kol hünər boyumlardan yeşil açlıq yakıca, Közünü kamaştırdığan yaxşı məhsulatla tərəb-tərəbdən kəlgən mihmallarını cəlib qaldı. Həmmələ cayda istimal arqılıq, yardım qılış və yöləşinin coşqun hayati küçü urğadı. Yərmənki məzgilədə Congo Nefi Təbii Qaz Qoruhi Çəklik Şirkətinin cəmi 74 şöbi şirkəti istimal arqılıq, yardım beriş, yöləş məhsulatlarını setiviliş muta'a namisi. Setiviliş, Setişki yardan beriş muda'a namısını imzaladı. Setivilişki yardan beriş muda'a namısının sonması 645 milyon yuanki yetti. Congo Nefitti, Şinjan Setiş Çeklik Şirketi Partiya Komitetinin əzası, Muavin Baş Direktori Çay Li Feng mundaq dedi. Kelgüsü de Congo Nefitti bütün torudaki 20 mıngdan artıq may qacılaş ponkiti ve Koilun, Xauke, Kulaylık dukan yoluğu tayınıp, Şinjan'ın alahide açlık, yağlıktan, göç məhsulatları, süt məhsulatları qatarlıq əla süpətlik, yeziklik koşumca məhsulatlarını Tianşan'ın cənubi ve şimalıdın memleketinin her qaysı caylarığı setilişini bütün küç bilen ilgir sürümüz.
2: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianşan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. Çikqavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianşan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külämdiki öygi seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uköp. Təpsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbasar öycay çekilir.

0: Qoşimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torilishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitan markalik börek kuvvetlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni kuvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torilishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сулу Шитин Аппиталының 6.0 Plus нұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірап олады.
2: Саат 8.20-да Сулу Шитин Аппиталының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberdap olalıysız.
2: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki pultice hemrayınız. Cugulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılsız.
2: Saat 14'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Soda Shaharchisidan Shinjangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16'da Sulu Shooting Updatalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Updatali yordam beradi.
2: Soat 17.20'da Sulu Shooting Updatalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
7: Slow Shooting Updatalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
8: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
9: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
8: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
10: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hörmetli radyo anlıkçılar, bu sayfamızda Akçı Nahiyası'da 4. növetlik Bürgüt Medeniyet Sayahat Pesli Ütküzülgenlik

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselivatkan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfamızda Şincan'ın 23 türlük tedbir ilan kılıp, şehir yenilaşının süpütünü üstürüp, önümünü aşırışka bütün küçü bilen türtkü bolğalıqını tonuşturumuz. Yakında Abdunum Rayılık Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Nazareti, Abdunum Rayılık Tarakiyat ve Islahat Komiteti Katarlık 7 tarmak birleşip, Abdunum Rayının Şehir Yenilaş Hareketini yolgu koyuşunu kollaş toğrısıdaki birkaçça noktalık tedbirini tarkıtıp, 23 türlük konkret tedbirini tüzüp çıktı. Bu tedbir, yerik plan, yer, meblağ, tekşürüp testiklaş, mulazimet, mekanizm, Kapalat Katarlık Şehir Yenilaş Hizmeti'nin bütün zincirini kaplap, delcaydı bulgan siyasetini biriktiriş arkalık, katmal haletini buzup taşlap, meselelerini hel kılıp, şehir yenilaş süpetini östürüp, önümünü aşırışka bütün küç bilen hakiki türtkü boludu. Abdunum Rayılık Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Nazareti, Şehir Yenilaş Hareketi, Meksus Bani'nin mesulü Liyen tonuşturup mundaq dedi.

0: Yarqın ism.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifəmizdə 2025-ci illik Şincangdakı ən gözəl əmgəkçi namığı erişkən Çao Jiyuan bilən tanışımız. 2020-ci ili 12-ci ayının 9-cu günü Gulmud Korlu Tömür yolu bütün liniya boyunca tutaşdırılıp, Cənubi Şincangdakı maddi əşya kırgızış çıxırışdakı mühim yol bulup qaldı. Şu çağdan başlap, liniya boyada bir top Polat Tömür arteriya tomırının bihatar yürüşünü qoğdaydıgan kişiler köpeydi. Çao Jiyuan dəl şulanın biri. Çao Jiyuan bu yıl 41 yaş. Jongo Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Çakılık Ul Əslihe Uçastikisi Yetimbulak Sihinin Muderi. O işlevatkan Sih, Gulmud Korlu Tömür Yolu Altuntağ Adamsız rayonudaki 174 kilometrlik yol liniyesi. 107 köyrük, 338 süngüç, 13 tonilini asıraş, remont kılış vazifesini üstüge algan. Bu yerinin deniz yüzüden en igiz yeri 3000 metreden aşıdı. Kattık soğukta oksigen yetişmeydi. Kum boran köp çıkıdı. 2022 yılı 10 neçi yıllık tömür yol asıraş tecrübesi ige Çao Jiyuan teşebbüskarlık bilen igizlikke Yetimbulak Vogzalı rayonu'a kelip hizmet kıldı. Şunundan itibaren Altuntağ Adamsız rayonu'da yıldız tartıp 4 yılını bir gündek ötküzüp, hizmet ornıdı çıntırıp, bu xalık turmuşu liniyası, terakiyat liniyasının bir xatar, ravan bolışını qoğdadı. Gulmud, Korlu Tömür Yol liniyası da mesle köp yüz biyirdi. Asıraş, qiyillik derecesi yukarı bolğaçka Çao Jiyuan, az-azdın puhtılap, mın çakırımdın aşırıştak kesbi əqidesi bilen, qiyin ötkelgü hücum kıldı. Solkul Vogzalı'daki 284 üskünedeki mesele ahvalığa karta o kollektifini yetekleb bir ay cepalık can kılıp onu bütün bölekteki en hatırcam Vogzal kılıp kurup çıktı. O Gulmud Korlu Tömür yolunu kenaytış, özgertiş, iğir vazifesini üstüge elip kollektifini yetekleb uda 215 gün ötkelgü hücum kılıp 50 neçi türlük kuruluş nüksallarını tüzep, yeniden köpeygen adamsız vugzal üskünlülerde kaşla körelmeslikini işe aşırıp, başkuruş dairesindeki liniyelerini asıraş süptünün bütün bölekte aldıdı turuşunu ilgiri sürdü. İgizlik muhitin açar. Sırtta remont kılganda oksigen yetişmeslik en çok hırız. Bulup mu, Altuntağ toneli iğizi 20 metre çonkurluk

ki tağ jılgısı jaylaşkan. Çaujiyuan köpçilik bilen birlikte 120 kilogram ığırlıktaki maşina ve oksigen üskünlerini kötürüp 50 neç pelenpeyni boylap ihtiyat bilen pes küçüştü. Bırak bir neç kadem mangmayla nepsi yetişmeye kaldı. Ama tömür yol çoğun yolu da hiç kandak sörelmelik kılışkı bulmaydı. Köpçilik bir tarafından oksigen sümürgeç, bir tarafından tonil işçidiki bihaterlik yoşurun xavüplerini tekşürdü. 4 yıldan köprek vaqtdan buyan her qitim sırtqa çıkıp remont kılganda Chao Jiyuan özü ülgü bolup birinci bolup işledi. Remont kılış naq meydanıda Chao Jiyuan başlamçılık bilen meşgulat noktasıgı berip üşkü bilen meşgulat kılışkı başladı. Altın tağ tonelga su kırıp ketip katnaş bihaterlikige tähdit salgaçka o töşük teşip su çıkırış usulunu kollanıp yan tamdın töşük teşip yer astı suyunu çıkırıp su ornını tövelletişini karar kıldı. Burgulaş maşinasının yukarı temperatürisi pəlaydın ötüp ketetti. Chao Jiyuan bir tarafdan ör turuş haltını tanşap meşgulat muhim noktasını körsese yeni bir tarafdan belgin noktasıgı toğırlap kaygüenini bastı. Burgu bilen koram taştın sürkülüp payda bulgan ot uçkını onun işkemigi çacırap azraq köygen ız kaldırdı. İgizlik toneli işçide oksigen yetişmezlik iğir. Normal muhitta 10 minutta burgulap bulgulu buludugan töşkini bu yerde burgulaşka yarım saat vaqt ketedu. Chao Jiyuan 3-cü korpa meşgulat noktası arasında toxtumay yötkülüp etrat azalırga oksigen kemçil bolsa küçümeslik, çıdamçallık ne küçeç bilen siliş durmaslık ne tabala itti. Chao Jiyuan'da bundak ahval sansız kıtım yüz bergen. O muşi yıllarda relis yolu da yürüp Golmud korlu tömür yolunun ravallıkını ün tünsiz koğdadı. Chao Jiyuan bundak dedi. Her kıtım poyuzdan men koğdavatkan tevallikten tınıç aman ötüp ketivatkalıkını körsem çeksiz iptiharlını men. Şu dakikada japa müşakkat ve herip çarçaşının hemisi gayıp buludu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.

0: 77 88. Şing Shitang markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şing Shitang markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şing Shitang markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
1: 3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qabətki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisitte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmağana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Yakında Şincan Uyghur Abdunum Rayıllık 14. Növetlik Xalq Kurultiyi Daimi Komitetinin 29. Kıtımlık yığınıda Şincan Uyghur Abdunum Rayonu'nun Öycay Mülazımetini Başkuruş Nizami özgertilip makullandı. 2026 yılı 8. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Nizamının 56. maddesi de öycay mülazimetçisinin tövendeki kılmışlarını sadır kılışıga yol koyulmaydı deb belgilengen. 1. Öz beşimcilik bilen hak iliş türünü tesis kılış. Hak iliş ölçümünü östürüş ya ki tekrar hak iliş. 2. Haklı ilip mülazimet kılmaslık ya ki olgan haq bilen təminlegen mülazimetinin süpti ve bahası mas gelmeslik. 3. Su, tok, gaz, par bilen təminleşini toxtuş ya ki işik, liftini işiltişke çek koyuş qatarlıq öy igillerinin normal turmuşuğu təsir yetkizudugan usulla bilen öycay mülazimeti haqqını tapşırışını söyleş. 4. Öy igillerinin ortak iqdarlıqıdaki kısmıdan öz beşimcilik bilen paydalanıp ticaret kılış. 5. Öy igillerinin

0: ortak mebleğini işletebiliş, ilgilebiliş, yoşuruş. 6. Öy ilgileri töleydiğen imaret ve onun koşumçı eslihelerini remont kılış, tekşürüş katarlık hıracetlerini, şunundak öy ilgileri ortak töleydiğen başka hıracetlerini sakt köpeytiş, tutup kılış. 7. Öycay mülazımeti faaliyetede erişken öy ilgileri, öycay mülazımetinin paydalanğıcılarının şahsi uçurunu kanunga kılap halda təminləb beriş, aşkarlaş, setiş. 8. Öy ilgilerini bekitilgən tavar ya ki mülazımetini setivilişka mecburlaş. 9. Öy ilgileri komitetinin əzaları bilen tıl bürüktür velib, öy ilgilerinin mənpəətige ziyan yetküzüş. 10. Öy ilgilerinin kanunluq, hukuk mənpəətige ziyan yetküzüdüğün başqa kılmışla. Nizamning 87-ci maddasida mundaq belgilangan. Uy-joy mulozimatchilaridan mushi nizamdagi belgilimiga xiloflik qilib, suv, tok, yiqilg'i gaz, issiqlik qatorliq haqlarni vakolatdan olganda, uy egalaridan rasmiyat taqi olganlarni nahiya darajalikdan yuqori xalq hukumatining bozor nazorat qilish boshqarish tarmog'i tuzitishga, suruk ichida qaytirishga buyuruydi. Hem alaqadar qanun nizamlardagi belgilimi bo'yicha jazolaydi. Uy-joy mulozimatchilaridan tok, su, par, gaz bilan ta'minlashga chek qo'yish yoki ishik liftni ishlatishga chek qo'yish qatorliq uy egalarining normal turmushiga ta'sir yetkazadigan usullar bilan uy-joy mulozimati haqqini suylaganlarni nahiya darajalikdan yuqori xalq hukumatining turalg'u va shahar yezi qurilishi mas'ul tarmoqi tuzitishga buyuruydi. Tuzatmaganlarga 20 ming yuandan yuqori 50 ming yuandan tuvan jarimani qo'yadi.
1: Shinjong radio televiziya stansiyasining Solushiting updateining 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
2: Solushiting updateining 6.0 plus nusxasining xabar sayfasiga aytildi.
1: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
2: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida quturiladi.
1: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
2: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
1: Tantarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
2: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
3: Solushiting updateining 6.0 plus nusxasining ham turkchilik sinema mazmunlari sarxil.
4: Mukofotli Tektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırstınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusqasının AI aql icad etti çeksiz. Yepyeni aql taratqı torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
4: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydi. İlhamınızı asanlı qozqıdıdı.
5: Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusqısıda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiz.
2: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bivasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilələ setvəlib, özgücü mal setveliş təsiratı qeyirçə aləyisiz.
2: Şincan haqqıda izniş müşəyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıdı.
1: Şinjan radio televiziya stansiyası Solushiting Aptitali 6.0 plus nusqasi turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup səfərinizge hamra boludu. Hər qaysı app bazarları olma app bazarından Solushiting Aptitalını çürüp sərxil məzmunlardan huzurunun.
6: Dilo və Qanun.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə avtomobilni setib nomini yutqumigəcə avarçılıq işik aldığı izləb gəldi deyilən dilo misalını diqqətinizə sunumuz. Avtomobil setiş adətki iş bolsunmu, amma Savən şəhər əhalisi Jang X-ni parakəndə qıldı. 2023-cü ili Savən şəhər əhalisi Jang X özünün pikapını Li X-ka setib bərgən. İki tərəf yazma kelişim imzalagan. Li X avtomobil setiviliş pulunu tölgen hem de avtomobilini tapşırıp berişini tamamlagan. Lekin namını yötkep tızımlaş resmiyetini becermegen. Şunundan kiyin Jang X bu avtomobilinin katnaş kaidesige xilaplık kılış uçurunu köp qetim tapşırıp algan. Yana bazıla pat-pat telefon kılıp avtomobilini yötkeşini etkan. Bu işle onu nahayta azaplagan. Jang X köp qetim Li X bilan aloqalashib nomini yutkashni talab qilgan bo'lsa-mu, Li X boshdan oxir maslashmagan. Bu yil 3-oyda Jang X Li X ustidan sotqi da'vo

قىلىپ، ئۇنىڭدىن ئاپتوموبىل ئىگىسىنىڭ نامىنى يۆتكەش رەسمىيىتىنى بېجىرىشكە ياردەملىشىشنى تەلەپ قىلدى. سوت مەھكىمىسى سوت قىلىپ مۇنداق دەپ قارىدى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ يول قاتناش بىخەتەرلىكى قانۇنىنىڭ 12-ci maddesidik belgelemege asasen, motorlu katnaş vasıtasının iqdarlıq hukuku yetkelse, münasip tizimletiş kerek. Motorlu katnaş vasıtasını tizimlaş belgelemesi, Gong'an Ministerliğinin 164-ci numarlıq buyruğunun 25-ci maddesida mundaq belgelengen. Enge ilinip, tizimlangan motorlu katnaş vasıtasının iqdarlıq hukuku ötünüp berilgen bolsa, Hazırki motorlu katnaş vasıtasının igisi motorlu katnaş vasıtasını tapşırıp bergen kündün başlap 30 gün içide tizimge algan jaydiki motorlu katnaş vasıtalarını başkuruş ornugu ötünüp berişini tizimletişini iltimas kılıш kerek. Motorlu katnaş vasıtasının igisi ötünüp berişini tizimletişini iltimas kılıштын burun şu avtomobilge çetildigan yol katnaş bihaterligige dair kanunga kılap kılmışı ve katnaş hadisini bir tarap kılıp bolış kerek. Jang X bilan Li X imzalagan Nimkash avtomobil savdo bozoridagi avtomobil savdosi kelishimnomasi ikki tarafning haqiqiy maqsad ifodasi bo'lib, mazmuni qonunliq kuchga ega. Ikki taraf to'xtamdagi butun bo'yicha majburiyatini ado qilish kerak. Jang X avtomobil va aloqador guvohnomalarni Li X ga topshirib bergan. Dilog'i chetishliq avtomobilmu yillik tekshirishni vaqtida tamomlagan hamda majburiy sug'urta sotib olgan. O'zida nomini yotkashga ta'sir yetkazadigan mohiyatlik masala mavjud emas. Li ikkis butun bo'yicha avtomobil egasining nomini yotkash rasmiyatini bejirish kerak. Lekin Li ikkisni Jang ikkis ko'p qitim so'ylagan bo'lsa-mu, yanila bejirmay butunga xiloflik qilgan. Ахырда сот мәхкемесі Ли Икісіне бұ хөкім күчке игі болған күндің башлап, 15 күн ішчіде автомобил игісінің намыны өткәш рәсмейтіні бейджірішке ярдамлиш тоғырсыда хөкім чықарған. Әгер автомобил содыстың кейін намыны өткәш рәсмейтіні бейджірмесе, автомобил еніла әсілдіке автомобил игісінің намыда тұри верді. Навада автомобилда қатнаш адесі яки қатнаш қануны қылап қылмыш yüz berse, alaqadar javobgarlik va jazo asldagi avtomobil egasining arxiviga xotirlanadi. Nimkash avtomobil savdosi qilganda amal bor, muntazam Nimkash avtomobil savdo bozori yoki supsini tanlab, qiliplashgan setish, setivlish to'xtami imzolab, ikki tarafning huquq majburiyatining aniq bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Shuning bilan birga, sotib olguchidan salohiyat isboti, aloqalish usuli qatorliq uchurlar bilan ta'minlashni talab qilib, keyingi aloqalashish va nomini yotkashga qulaylik yaratish kerak.

0: ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

36 سېلسىيە градусقىچە. Sanjada hava tutuq, temperatura 23-dən 35 سېلسىيە градусقىچە. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18-dən 35 سېلسىيە градусقىچە. Turpanda hava bulutluq bolup, keyin tutuladı, temperatura 29-dən 41 سېلسىيە градусقىچە. Korlada hava bulutluq, temperatura 22-dən 37 سېلسىيە градусقىچە. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 22-dən 37 سېلسىيە градусقىچە. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 31 سېلسىيە градусقىچە. Qashqarda azraq yağmur yağıb, keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-dən 33 سېلسىيە градусقىچە. Xotanda hava tutuq, temperatura 22-dən 34 سېلسىيە градусقىچە. Ürümçide hava tutuq, temperatura 22-dən 32 سېلسىيە градусقىچە. Hava raydı məlumat anlattıq. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının qanunsız gəmrah proqramısı boyunca aldış bərduq, texmi köp məzmullarını siz yenə sılu şıtin terminalını çürüb anlısınız buludu. Yaxdırıb, anlıqınınlaq rəhmət.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbe Tüprak programısını anlaşılana karşı alımız. Ben Ferhat Ömer.
1: Ben Rosengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki mezmunları da anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde Nilkın Ahiye, Kucur Tay yezisi has at beygiz kespini terakki kıldırıp, yezi kentlerini güllendirişinin yeni motorunu berpa kıldı diyen mezmunlarını anlattımız.
0: Kaltıs peş mahirleri sahibimizde Toli Nayi Katu Bazri Dem kentindeki gayri maddi medeniyet mirası varisi Selikan Kakım Gazi Çık Tok Şönürge varisi kıldı. Karkaş Nayi'sindeki kent ahalısı Mehmet Tokti Gülgüye üstürüp yan çukun tompaytıp yezi kentlerini güzelleştirdi diye mezmunları diye tanıdı buludu.
1: Yezi ilgiliki yezi dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde. Devlet Terakkiyat ve İslahat Komiteti Maliye Ministerliği yakında 2026 yıldan 2028 yılgıcı bolgan paxta nişanlık baha siyaseti doğrusudaki uxturuşunu besip tarqatdı. 2026 yıldan 2028 yılgıcı Şinjanın paxta nişanlık bahasının her tonnası 18600 yuan bo'ladi qatorliq uchurlarni aldimiz.
0: Radio anglovchilar.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçılar. Emdi kaltız beyiş mahirleri sahipimiz bu içe Tolina'ya Katu Bazırı Dem kentindeki gayri maddi medeniyet mirası varisi Selikan Kekim Gazi yazgan çık tokulma mesulatlarını tanıştırmız.
2: Yakında Toli nahiyesinin Katu Bazırı Dem kentindeki Selikan Kekim Gazi oylisindeki yağaç orunduğunda ulduratdı. O sol kolu da aptapta akırıp yetken çığını tutup, on kolu da çılan ren yun yipini tartıp çıkardı. Baş parmağı ve körsetküç parmağı bilen yipini yenik eşken edi. Yun yip çığı kolunu boylap yukarıga burumu sıman yögeçti. Koyaş nuri onun parmaklarının ağırlıkıdan ötüp kölengüsü çığ koluğu düştü. Bir tal çığ, bir tutam yip onun kolu da ellik netçi yıl girelişip geldi.
1: O mundak dedi. Tokluğun çığ buyumlarını kigiz öyge silip bor orunda işletişki buludu. Yana uşak uşak nerslerini karşılaşka ağaçlık usuşku buludu. Onun roluna ait çoğun. Selikan aslı sözlüsü mu kol herkete pekat toktap kalma etti. O yip, işiş, yögeş, kıstırıp ulaştığı bir yoldurla tamamlayala etti. Çaçları tüştek akargan bu mumay devlet derecelik gayri maddi medeniyet mırasının vekillik varisi. Dem kentindeki yurttaşlarının eğizli onun yana çık tokumcu ana degen tekme yakımlık namba. Bu namının arkası da yahu o tüptün kişilik hayatını tokup çıkan bir hikayesi var. Aynı yıl o del muşu hünürge tayinip balısını bekip çoğun.
2: Selikan mundak dedi. Bu hıl o tüp Şincan'da nahayda umumlaşkın. Çöllüknün emeli yeri de var. Buran yatkızı bitelmeydu. Kalı koylar yap tügütelmeydu. Bu tabiyatın bizge bergen en yakşı soğusu. O 5 yaşından başlapla anısının yenide turup kandak ot tallaş, postanı aklaş, aptap kısılıp kurt işini görüp yerim ömrünü ütküzgen. Toy kılgandan kiyin külleri nahaydı kıyıncılık işçi de ötti. Erinin kirimi az bulgaçka balısının korsukı toyma etti. O tağarını yüdüp çöllükke ot çöp yıkılı bardı. Kaytıp gelip postanı aklap, tüzlep, aptapta kurutup, andın bir tal bir taldın sevet, bora ve asmi gelem tokunu. Onlarını setip, pulunu oylandırıp, balalarının okuş pulu, kitap pulu ve kışlık keyim keçeklerini el kıldı. Selikan mundak dedi. O çöp tayyar üsüdüğün yava üsümlük. Pul hajlimeyimiz, lekin onunla yürek kıyınımızla sındırımız. Bunun bedelige balalarını yakışık günge eriştirimiz.
1: Kazak milletinin çığ tokuş hünürünün yadrosu yögeç bilen boğuş. Selikan tunuşturup mundak dedi. Tokuştun burun aldı bilen lahiye bu içe çığ kolunu kesip elip andın boyalgan koyunu yipi ya ki pakti yipini elip gül nuskusu kasa sen çığ kolunu bölek mi bölek yögeyimiz. Andın aldın bekitilgen gül nuskusu bu içe bir tal bir taldın kıstırıp tolgap, bağlap, en ahırda mükemmel eserini kuraştırmız. Çık toklumlardaki gül nuskularının köpüntüsü yaylak durmuştun ilangan bulup, boğu müngüzi, koy müngüzi, yaylaktaki gül giyahlar, kuyaş, tutimi katarlıklarının hemisini tokuşka işletkili buludu.
2: Hazır o yana zamanevi menzire adem nakışlarını sındırıp, konu hünerini hazırki güzellik karşıga tekimi yakınlaştırdı. Selikan mundak dedi. Hazır men kompüterde kopya çıkırmen. Şununga asasen yip yögülse rengi tekimu del cahide buludu. Yaşlarının ögünüşü tekimu asanğı toktaydı.
1: Çığ tokumçılıkının tamamlış derecesi tekimu inç kalgılar yoşurungan. Selikan mundak dedi. Çığa keterlik ot çöpne her yili 8. aydın 9. ayı çığızık doğru kilodu. Zonzuyup oltırıp ot çöpne tizini tutup asta asta yuluş kerek. Azraklı küçse ot çöp gülü sunup gidiyordu. Ot çöplerini aptap siliştimu dikkat kılıdgan terepler ba. Çokum Şamal ötüşüdüğün cayğı tekşi yetiş gerek. Bulmuş otçu bu kolu çürüklüşüp tokuş süpüteki təsir yetidu. Jipni oğurganda keriliş küçü tekşi buluş gerek. Bek boş bulup ketse asan boşup gitidu. Bek çın bulup ketse otçu bu kolu sunudu. Çatkanda bulun toğru buluş gerek. Bir tal çık hata bulup kalsın mı eserden tekşi ve körken buluşu təsir yetidu.
2: İkinci kızı Mahira Köknay'ın nəzərədə anısı yazıqan çıx toqulmalarğa balılıqdaki ən illik əslimələr və qızıqış müncəssəmlənən. Kızı Mahira mondaq dedi. Açı ufka işkimiz daim anımızdan yenada zonziyub, ultırıp, onun çıx toquşını görəttik. Közge anç çelikmaydıqan çıxlarğa qaraydıq. Çıxlar anamnın qolu da kiçik sivət, çıx selinçak, hətta biznin oyunçıqlarımızğa aylınatdı. Otçöpnin uşiydi bar aşu çığ toqulma oyunçıqlar menin pütkül balılıq dəvrimge mıraq boldı. Şundaqla mana onamnın çıdamçallıqı ve mulayimliqini tonutdi.
1: Selikan kamalıtki yetken önürge tayınıp çığ toqumçılıqı zakazlarını əzəldən üzüp qoymadı. O toquğan əsərlərini sayacılarına setib, mənzir ayollarını təminlədi. Yəni, köp qıtım əsərlərini elib türlük, qol hünər sənət buyumları körgəzimlərgi qatnaşdırdı. 2011-ci ili o eli qol hünər sənət buyumlarını toquşmu sağqısı qatnaşıb, bir qıtımdıla birincilikə erişdi. 2012-ci ili o təkliflən Beycin'i verib, cüngu qeyri-maddi mədəniyyət mıraslarını işləb çıxırış xarakterdir. Sırlık koğuş neticeleri körgezmesi katnışıp yezgilik körgezmi sarıydı çık tokuş mağaraların köpçülükten aldığı körsetti. Körülmeler kademini toktup onun etrafından gidelmeye kaldı. 2018 yılı o resmi halde devlet tericilik gayri maddi medeniyet mirasının vekillik varız kılıp bekitildi.
2: Bu yıllarda Selikan kentteki ayarlarını yetekleb billa işleşke başladı. Kent ahalısı külci Çöküm Gazi 2022 yılı onu ustaz tutup hüner ögendi. Hazır o müstakil tokuyalaydıgan boldi. O öz kolu bilen tokuğan eserler yana 10,000 yuandan artuq yaxşı bahadı setildi. Kent ahalısı külci mundaq dedi. İlgiri bekar bolup kalsam beşim katattı. Hazır öde oltırıpla pul tapalaydıgan boldum. Yana balalarını bekışkımı dəxli yetmeydu. Dem kentte de dehkançılıkların arsal vakitlerde çığ toquş nurgun ayallarının mühim koşumçı kespi bulup kaldı.
1: Bugün künde Selikan'ın közü ilgirgidek roşan bulmuşsun mu, lakin koludaki işini azaldın toqtıp koymadı. O, 20 şagırtını yitekleb çığ toqumçılıkı hünürünü kol mu kol ögetti. O yana bivas körüs düşün ögünüp kamerağı karab eşiş, tolgaş, Tokuş maharetini görüştüp, çıx tokuşunun arkasındaki medeniyet ehmiyetini sözləb, bu hünərini teximi yıraqlarına yüzləndirdi. Selikan mundaq dedi. Mən yaşınıp kaldım, lekin kolumdan midirilip talısamla, davamlıq öğütüp, evlatlarını bu hünərini kolu elib, künlük durmuşumuzga həqiqi sındırış imkaniyeti iyi kılımən.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tafsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çirkti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsızınız var.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıqan çıtallap əndisiz malset vəl alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası

Baş yaz mezgilde su temperaturası muvafıklaşıp olun gör külü çıcağı kumuyu birlik tutuş peslin kütü aldı. Köl yüzde birlik tutuş meşgulatı tertiplik kanat yadırılıp birlikçilik memuriyeti kanun icra kılış kadınları bütün musafide mek meydanını saklap ekologiyeni kovdaş bilen birlikçilik işlep çıkışını bir tutaş planlap birlik tutuş hizmetini kayıplaşkan mukim algı silci tilişi kapalı tıkıldı. Burultakay Nayilik Yezi İgiliki Yezi İdarisi Birlikçilik Başkuruş Punktu'nun hizmetçisi Can Yunlian Mondak dedi. Hazır del Çıca Gönüyü Birlikçi tutuştuğun altın mezgili. Biz köl rayonunu çağırlap tekşürüp başkuruş tizgilleş salmakını sicil zorayıp birlik tutuş meşgulat herkitini katlı kılıplaştırıp birlik tutuş sicillikini katlı kontrol kılıp köl rayonunun birlikçilik ekologiye temponlukunu kovduduk. Şunu bilen bilen, birlikçilik kemisi meşgulatı kadımlarının kovdaş katarlık muyun noktalarını için közlep, birlikçilik bir hatar işlep çıkırışını nazarat kılıç başkuruşunu için tutup, birlik tutuş meşgulatının sicil mukim buluşuğa bütün kişilerin kapalı kılıp, olingör köylü birlikçilik baylıkının sağlam, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürdü. Çocuğu Gönüyü birlikçilik teni küçük, güçü yumuşak emmezlilik, terkibi köp kıl uzukluk terkipler mol. Olingör Kölü'nün hastalıklı iki danlık elaspetlik su meslulatı bulup, şu caydaki amma ve sırtın gelgen sayacılarının çoğunkur yaktırışı girişken. Bu yıllık Çıcav Gönüyü birlikte tutuş meslulatı 5. ayının ahırda resmi başlanıp, birlik tutuş başlangan tuncu günüyle 20 tondun artık Çıcav Gönüyü birlik tutulup, birlik tutuş işlep çıkışının başlanış vaziyeti yakışı bu oldu.

Yakında top alıran karı uçuları del vaxtada köçüp gelip Çöçek şehirdeki bir bayan yaylakı yığılıp makallaşıp çangı yasap köpeydi. Paydalık koş, yaylaktaki tabii çekatki yokatkıcı bolu sütü bilen alıran karı uçularının 20 yıl kaytıp gelişi Çöçek şehri ekologiyelik muhitinin sicil yaxşılanğanlıqı. Canlıklarının köp kıllıkının özlüksüz mollaşkallıkının küşlük delili hesaplanadı. Çöçek Şehirlik Tabii Baylık İdarisi del cayda tedbir kullanıp, bütün küç bilen alıran harıgıcının köpeyişini her tarafleme kuğdap, inçkileştirilgen ekologiyanı kuğdaş tedbirleri arkalık, otlak ekologiye bekaterlik toskını mustahkemledi. Yaylak çekatkisini asaslık, yemeklik kılgan alıran karıgıcının tutuş iktidarı intayın güçlük. Yetilgen alıran karıgıca her günü netçi 100 çekatkini tutalaydıgan bulup, tabii bolgan biyologiyelik çekatke tizgilleş evzellikigi dayanıp, otlak çekatke apıtını tosştiki asası koşunga aylandı. Köçüdüğün pesil kuşlarını bütün küç bilen koğdaş, canlıklarının köp kıllıkını koğdaş, aldıran karı hocanın yaşaş, köpüyüş muhitini sicil el alaştırış için bu yıl kirgenden boyan Çöçek Şehirlik Tabii Baylık İdarısının hizmetçileri yaylaklarına daimlik çoğunkur çöküp, yaşaş muhitindeki gereksiz nersiler, ot çöplerini tazılaş, ölçemleşken süni kuş çangısı yasaş, ekologiyanı koğdaş, məxsus rayonunu bekitiş, ətrafdiki kişilərinin parakendicilikini qatdıq tizgilləş, kündülük çarılaş, qoğdaş, qeytim sanını köpəyçiş qatarlıq, bir qatar əməli tədbirlər arqılıq, insanlar pəaliyyətinin pəsil quşlarının yaşışı, köpəyişiki bolğan təsirini ən zor dərəcədə azaydıb, alıran qarıqıcıqa bir qatar, tənç, muvaffaq yaşaş, köpəyiş muhiti yartıb bərdi.

Hörmetlik radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansısının Munbet Tuprak programımızı boyu canlı dişberdik. Anlıqınınla rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş toğrısıdaki tekimi köp sərxil hekayeler davamlıq dekitinlerdi buludu.

2001 yılı Çinxay Şizan Tömür yolunun 2. kararlıq kuruluşu da iş başlandı. Wu Tianyi tibbi mutaxassislar grupsının grupu başlığı boldı. Tömür yolunun 80% bölüge deniz yüzünün 4500 metre artıq egiz bulup, sümürgen oksigen miqdarı deniz yüzünün 20'a aran toğır keletti. Wu Tianyi kollektifni başlap, yuqur besimlik oksigen bölümçisidin 45'ni, tövən besimlik oksigen bölümçisidin 38'ni yasap, kuruluş noktisidin golmut kıcı bolgan 3 derecelik kutkuzuş yardan beri sistemisini kurdi. Onun nişanı bir adam mu ölmeslik bolup, en akırada 5 yılda 140 000 kişilik yol yasıqıcı çoğun koşunun biri mu egizlik kesili sebepidin ölüp getmedi. Bu, halkara tibbi sahadigiler tarifidin egizlik tibbi ilim tarihiriki möcize dep ataldı. 1991 yılı devlet içindeki tunji yukarı tövən besimlik oksigen bölümçisi ponkitini layihalap kurdi. Bexatarlik koeffitsiyentini eniqlash üçün o özü bölümçige kirip sınaq kıldı. Mən layihaligüci, mən kiray. Tez süratte besimni aşırış, besimni tövəllidiş devamıda onun kulaq perdesi teşilip ketken bolsumu, lekin barlıq sınaqni qat'i davamlaştırıp tamamladı. 20. əsrinin 80-ci illeri de Wu Tianyi Amerika'da ziyaretçi alim boldi. Ailesidikilamu çat elge köçüp ketti. Evzel şarait aldı da o qat'ilik bilen Çinxay Şizan egizlikige qaytışını talladı. Qerindaşlık mehri haqiqatan muhim. Lekin bu hizmetinin taraqiyatıdaki tosalgı bolsa bolmaydı. Mən azaldan pushayman qılıp baxmadım. Bugünkü künde 80 yaştan aşkan Wu Tianyi'nin kündülük hizmeti yanıla 12 saatten aşıdı. O işhanısının piyada 10 minut mağıdığan cayda öy tuttu. 100 kvadrat metrden aşıdığan öyde köz yetkidek yerinin hemisi tibbi materiallar idi. Bazıla onu evlatlığa xat yazıp berişik təklif kılganda o hemişe kılçı işkillenmestin. Egizlikte yıldız tartıp, Evlat mı evlat devamlaştırayılı, dep yazattı. Egizlikte yıldız tartkan bu mängü yaşnaydıgan qarğay, elhem egizlikteki xalqının hayatı ve sağlamlığını qoğdaş üçün boran çapqullarını tosmaqta.

0: Aile mablag'ı kölçüge arkalık, zadi kançılık yardımıge erişkellik doğrusu da çoğunkır təsiratkı igiydi. O mındak dedi. Yoldaşım ikimizden hizmet kılığınımızgı uzun bolmağışka, turalgu amuvi fondi hesabatımızdik pulmu köp emesiydi. Azır öy sit olmakçı bolup, aldın tapşurduğan pulga yana bir az pul kemlap kılıp, kandak kılışımızını bilelmey, beşimiz be katkan idi. Oylumğa yerden turalgu amuvi fondiga ait yeni siyaset çıkıptı. Ata-anamızning to'ralg'u amaviy fondini elib uy pulimizni topshirsak bo'ladi ekan. Bu kasbni bejirib bo'libla pul noyit tezli kartimizga kirib, zo'r masalamiz biroqla hal bo'ldi. Noyit xushal bo'ldik. Uy ijara qilish kapaltining salmiqi o'xshashli mislsiz. Uy yo'q aholilarning uy ijara qilish uchun chiqirdigan pulning yuqori cheki oyda 2000 yandan 2500 yanga. Көп парзанты бар айылларының әмәли өй ижарысы үшін чықырдыған пұлдың юқыры чеке 5000 юанге өстірілді. Әмді парзантларыға әмірақ болып оқытшыда өй ижары елішқа туралғу амуи фондыдың пұл чықыры сиясты ижади елғы қойылды. Төзімнің харарыты шәрдікі ең шәр ахалларыға қарап кеңейіп, бүтін күлік төзімді болмаған. Yak ticaret hem supa iqtisadi bilen şoğulanıdgan yeni yacı iş qorulaşqallar ixtiyarlıqı bilen turalgu amuvi fondı tapşırsa pul çıqırış və qarz ilişda xizmetki işçi xizmetçilərgi oxşaş oqoq və oxşaş siyasetin bəhrəmən buluş imkaniyetigi igi boldi. Fang Lingjun 2025 yılı 7 ayda tözüm yolu koyulgandan buyan jallıq iş qorulaşqallar işçi de amali fond tapşırgallarının 2214 kişige Әмәли тапшырылған фонд соммысының 14 миллион 580 мың еңге еткәлікіні тоныштырып ұндақ деді. Кейінгі қадамда давамлық банк білен бірлішіп, бина, кархана, соды чәмбірікігі кіріп, дәл жайды тәшвиқатын қанат ейдірушына авалы қылып, омуми мүлікчілікті болмыған кархана вә жалық ішқы орылашқаларыны қаплаш дайырсыны кен айтымыз. Шының білен бірге туралғуның пүтін дәуірелікіні чөрдәп, туралғу амуви фондының өй ижарыға еліш, сеті веліш, асыраш, техімі мұхиме әрқайс халқылардегі мұхитқы маслешіні маслаштырышыны чонқырлаштырып, яқшы өй сиястыға нұқтылық майылышып, туралғу амуви фондыдегі әрбір пұң пұлнымы амы әң ехтияжлық чайларғы шылдымыз.
1: Әмді, Mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şinjan'ga nişallıq yardan beriş iznalları sahipimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Guangdong ülkesi Şinjan'ga marif cahatda yardan beriş kurulışını sicil alğı sürüp, Qashqar vilayetida bütün oquş basquçını qaplağan, bütün zencirlik, stroluq şekildeki Şinjan'ga marif cahatda yardan beriş yöle sistemisi bərpa qılıp, Şinjanlıq balılarını işki aldıdıla Guangdong'un əla süpətlik marif baylıqıdın bərləndirdi. Qashqar Kon şəhər nahiyəsi 9-aq bazarlıq mərkəzi başlanğış məktəbdə Şinjanlı yardan berişki kəlgən oqtuqçı Pan Kangyo yəqında oqoçılarğa özü icat qılğan naqşını etişini öqtüb atatdı. O, Lingnan muziksini Şinjanın xas muziksi bilən yoğurub, balılar anlap düşünələydiğən, yaxdırıb eytidiğən naqşı icat qıldı. 6-cı yıllıqnın oqoçısı Nadirə mundaqdırı. İlgiri muzik dərsidə bək xicil bolatdım. Pan muallim meni izchil ilhomlantirgachqa hozir naqshi aytishqa jur'at qilibla qolmay maktabning xor o'mikiga qatnashdim. Pan Kangyo Shinjongga yordam berishga kelgan 10 ming o'qituvchi ma'rifga yordam berish planidagi bir a'zo bo'lish sifati bilan bu yil uning Kon shahar nohiyasida o'qituvchilik qilayotganining 6-chi yili. Pan Kangyo muhbirga hozir oilasidagi 4 nobusning Guangzhoudan Kon shahar nohiyasiga ko'chib kelganligi. Ayoli nomi Mingde boshlang'ich maktabida o'qituvchilik qilayotganligi. Ikki qizining 9-oq bozorliq markaziy boshlang'ich maktabda o'qiyotganligini aytib mundoq dedi. Tunji qitimliq Shinjongga yordam berish oxirlashgandan keyin bu yerdagi bolalarning izchil g'imini yeb keldim. Ularning musiqaga bo'lgan qizg'inligi, bilimga bo'lgan tashnaligi meni yana bir qitim kelish irodasiga keltirdi. Guangdong Shinjong madaniyatining bu yerda yo'g'irilib, billa mavjud bo'lib turganligini ko'rib, to'lgan badallarimning arziydiganligini his qildim. Yaqinqi 3 yilda Guangdong ölkəsi Şinjanğa marif cəhətdə yardım veriş boyunca türlük marif ixtisaslıqlardan 1446-nı tanlab əvətib 1 milyard 210 milyon yuan Şinjanğa marif cəhətdə yardım veriş məbləği ajırtıb Şinjanğa yardım veriş türüdən 75-ni yolğa qoydu.

0: türlük mektep ve yeslidin 155'ni yeğindin ya ki özgertip, kengaytip kurdi. Bultur yeğindin kurulgan Koni şehir nahiyelik Guangzhou Xinchen tecrübe otur mektebi, Guangdong'daki danlık mektep kollektifini kirgüzüp, havalilik başkuruş şehlide yardım kılış yöleşni kanat yaydırıp, Xinjiang boyunca AI arkalık mektepke kuvvet koşuş, akıl tunci başkuruş süpsi berpa kıldı. Tallap ögün adıgan 46 türlük derslikte, barcı güller tekşi içilip, pen teknikada yeğenlik yaratış terbiyesi bilen balılarının arzusunu cülalandırdı. Koni şehir nahiyelik Guangzhou Xinchen tecrübe otur mektibinin toluk birinci yıllık okuducusu Hı Zhengqi mundaqdırdı. Bu yerde maşını adam kuraştırış hem de onun dair programı tüzeşini ögendik. Bu hıl izleniş duygusunu yakış görmen. Guangdong ülkesi Nanhai denizi sahilidin Pamir egizlikke geçi bolgan jarayanda aql, irade, kesip jihatdan yöleşten ibaret 3 bir gavdalashgan adam terbiyeleş yeni andizisi barpo qilib, Xinjiang uchun etraplik yetilgan, qalbiga devletni pükken, türküm türkümligen devir yeni kişilerini yetiştirip, elip ketmeydigan oqituvchilar qo'shinini qaldirdi.
1: Stansimiz xabari. Növete tarım daşı tetkik kılıp yasaşka katnaşkan tarım daşı toğrak birinci numarlık sünni emrahının orbitada aylınıp atkınığı bir yıl boldı. Bir yıldan buyan sünni emrahtın yollangan zor mıhtardaki sallık malumat akıl yezigiliki, apettin aldın signal beriş, tarım deryası ekın rayonunun ekologiyasını közdüp ölçeş katarlık sahelerde emeli kolunildi. Tarımdaşı Sünni Emrah Çoğ Sallık Malumat Merkezdeki Çoğ Ekranda Tarımdaşı Toğrak 1. Numarlık Sünni Emrah'tan yollangan en yeni sallık malumatlar şu vaktin özde görünüp durdu. Tarımdaşı Uçur Kuruluşu Şöyani Kompüter Fakültetinin müdürü Li Xu bu sallık malumatlarının kevezlik, bağ ormanlarını delce ayda soğuruş ve naçar havaraydın aldın signal berişke bir vasıta mulazimet kıldığalıkını tonuşturup mındaktırı. Bu bir normal kumboralık havaraydın aldın signal beriş, cümülden hava besimi, şamal süreti hem de münasip nemlik derecesi katarlık alakadar sallık malumatlarını gözdüp ölçeş ıhtıdarı ige. Bu yana yezgilik işlep çıkırışını alakadar texniki tırkı bilen təmilləş bilen billə dəlcə aydı mölçərləşini işqaşırdı. Profesör Li Xu kollektibi Sünni Emrah arqılıq təmilləngən sallıq məlumatlarına asasən bu yıl Cənubi Şincan rayonudaki şamal süreti, temperatura, hava besimi, boşluqdaki tarqılış xəritsini köpləb asıl qılıp, qurğaq rayonlardaki bostalıqlarının ekologiyasını qoğdaş, Yezi igilikide soğrışka ait tedbiri belgileş ve naçar havaraydın aldın signal berişini delce ayda ilmi asas bilen təmilidi. Növete Sünni Emrah Supsi sallıq məlumatları Təklimakan Qumlıqının girvikini qaşalaş kuruluşini gözdüp ölçeş, tuyuqsız yüzberdiğen kəlkündün aldın signal beriş, derya qeynini gözdüp ölçeş qatarlıq cahitlerde kolunulmaqda. Tarımdaşı Toğrak 1. Numarlık Sünni Emrah 4'nin mesulü, Tarımdaşı Suçılık Binakarlık Kuruluşu Şöyeninin müdürü Wang Xingpeng, Tarımdaşı'nın keyingi kademde pen tetkikat yurti, orları, ticaret karakterlik alem katnışı karxalları bilen bulgan işlep çıkırış, oktış, tetkikat kollanış cahitke hemkarlıkını davamlıq çoğunkırlaştırıp, boşluk, asman, zemin bir gevdileşken közdüp ölçe sistemisi berpa kıldıqalıqı. Kiler ile ikinci Sünni Emrah'nın koyup berilişi mölçerlengelikini bildirip mındaqdırı. İkinci Sünni Emrah'nı, yani yukarı nurluk spektrlik Sünni Emrah'nı koyup berimiz. Yukarı nurluk spektrlik Sünni Emrah arqılıq, yeryüzü uçuri ya ki yer şekilinin özgürüşünü ilgileş bilen bile, birinci numarlık meteorologiyalik Sünni Emrah bilen birleştirip işletken de teximi etraplık inkas qaytırışını işqaşırgılı boludu.
0: Stansımız muhbirleri Gao Mengxui Tang Xuejian xəbər qılıdı. Bu yıl Ali Mektep İmtihani məzgilədə Ürümçi cəmi 51 imtihan noxtısı 1225 imtihan meydani təsis qıldı. Ürümçi Şəhərlik Qonan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq ətirdi Ali Mektep İmtihani məzgilədəki yol qatnaş beyxətərlikigə həqiqi kapalətlik qılış üçün bir qatar tədbirlərini qollanıb Ali Mektep İmtihanıqa kapalətlik qılışını pilaladı.

yağmur yağdı. Temperatura 24-32 Selsiye gradusqça. Şihanzda ötkinç yağmur yağdı. Temperatura 25-33 Selsiye gradusqça. Sanjıda hava tutuk. Temperatura 24-34 Selsiye gradusqça. Kumulda hava bulutluk. Temperatura 21-36 Selsiye gradusqça. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 28-41 Selsiye gradusqça. Korulda hava bulutluk, temperatura 24-36 Celsius gradusqça. Aqsuda hava bulutluk, temperatura 22-35 Celsius gradusqça. Atışta hava tutuk, temperatura 20-30 Celsius gradusqça. Qashqarda azıraq yağmur yağdı, temperatura 21-30 Celsius gradusqça. Xotanda hava bulutluk, temperatura 23-31 Celsius gradusqça. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 23-31 Celsiye gradusqça bolıdı. 4-5 bal şamal çıqdı. Hörmetik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programması boyunca anlış verdik. Bu kitimki programımızdan tercümalları Mehray Osman, Amina Nur Ahmet, Wang Suji, Muharriri Medine Merdan, Muhammed Evel, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktorları Batıgül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programmasını anlığınınlarına rahmet. Slushiting abonçılar terminalını çürsünüz, tekim köp sarkıl mazmurlardan haberdar bulalaysız.

0: قویدى. توردا ریتسپلیک تورلارنى سېتىشتا چوقۇم ھەقىقىي ریتسىپ راست نام تۈزۈمى بويىچە سېتىش كېرەك. ریتسىپ تەكشۈرۈشنىڭ ئورنىغا AI-نى دەستىش، ریتسىپنى تەكرار ئىشلىتىش قەتئىي مەنئى قىلىنىدۇ. ریتسىپ تەكشۈرۈش سانى مۇۋاپىق دائىرىدە كونترول قىلىنىش كېرەك. İstimalçılarını doğruyu ziyade işiltişke ya ki doğruyu namuvapık işiltişke yetekleşke bulmaydı. Kuramıgı yetmigelle retisiplik doğru setivalganda ularga doğru işiltiş bir xatarlık xavip xatarını agahlandırışı. Zörür tepilganda tosış gerek. Mutakhasla mundaq dedi. Yeniden ilan kılıngan belgelemege uygun buluş körsetmesi retisiplik doğrularını çoğum retisipka asasen setişini yanımı takitleş üçün bulup, bunun da bimarlarının doğru işiltiş bir xatarlıkını yanımı küçeytiş məqsəd kılıngan. Retisipka asasen doğru setiş xalqarada ortak kolunulduğun başkuruş belgelemesi bulup, belgelemege uygun buluş körsetmesi de torda ve tor sırtı da retisiplik doğru setişinin birdekliki Tehmo ta'kidlangan.
1: Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q, shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsuli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, siliq yopırmaqlık azgan, seriq yögey, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq hongoldash, ko'z torlashish, yurak siqilishi shiltildi. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının ışıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsuli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, siliq yopırmaqlık azgan, seriq yögey, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq hongoldash, ko'z torlashish, yurak siqilishi shiltildi. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks ta'siri hozircha inak emas. Balalar ve hamildarlarning shiltishiga mas kelmaydi. Dikkat qiladigan ishlarni doğrunun tushundirishidan ko'rib oling. Eskertish, doğrini doğrunun tushundirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha seti bilan va istimal qiling. Jilin doğru ilan ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsuli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, siliq yopırmaqlık azgan, seriq yögey, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq hongoldash, ko'z torlashish, yurak siqilishi shiltildi. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks ta'siri hozircha inak emas. Balalar ve hamildarlarning shiltishiga mas kelmaydi. Dikkat qiladigan ishlarni doğrunun tushundirishidan ko'rib oling. Eskertish, doğrini doğrunun tushundirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha seti bilan va istimal qiling. Jilin doğru ilan icazet numarı 300-400.

0: 427 0507 Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788 400-993-7788
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgücü soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Apitalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yiz kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
7: Anlar vatkanala Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Ten Sağlığı Zor Baylık Programı.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası bilen Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten Sağlıkı Zor Baylık Programısı da Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşebbüs kılaylı.

0: uçurlarga tez erişkili boladı. Biz muvaffak kontrol kılışını ügünevelişimiz, onundan mahirlik bilen paydalanıp, nazar dairimizni keng aytışımız. Turmuşni beytişimiz, onunla çeksiz berilip ketmeslikimiz, onun asartıga düşüp kalmasıkımız gerek. Kişilerin yan telefondan bütünlüğe vazgeçip, iptidai haletki kaydışı tez. Daim kıs-kısın körgende tövendeki birkaç işini kılışını tavsiye kılımız. Kıs-kısın körüş vaxtını kontrol kılış. Kıs-kısını okşaş bulmağan işiltiş vaxtı kılıp tanışan. Meselen, her 30 minutta əskertiş ya ki optimatik çekiniş əskertmesi çıxırıp, özünüzne vaxtlık aram ilişki mecburlan. Keşte uxlaş əskertmesini tanışsınız. Məlum vaxt toşkanda yan telefon uxlaydıgan vaxt bolğalıqını əskertidu. Sın körgende çırağını yandırıp koyuş. Karangu muhitta ekranğı tikilip karmaslıq. Sın körgende öy işçinin yorukluğunun yeterlik buluşuğa kapaletlik kılış. Kecide karvat beşiğe illik nurluk kiçik çırağ koyuş gerek. Durus kıyapetini saklaş. Başını töven selip yan telefonğa karaş adetini azaytıp amal bar yan telefonu körüs sızıqı tekşi orungu kötürüş. Boş vaqtlarda daim beşini kötürüp, mürüsünü kısış hareketlerini işlep, müre ve boyunni boşaştırış gerek. Uçurlarını aqlanlık bilen pariklendiriş, kıs-kısında əmeli pennu umumlaştırış, turmuş mahardıdın əhvalgı qarab paydalanışkı boludu. Nopozluq aparatla itirap kılgan, hesabat numarda ilan kılgan uçurlarını köprek körüp, çakına, saxta, yalğan məzmunlardan yıraq durup, nacar uçurlarının azdırışıdın saqılınış gerek. Uxlaştın burun yan telefondan yıraq duruş. Uxlaştın burun kıs-kısın körüş, çoğun menini devamlı gıdıqlap, aya canlandırdı. Yan telefonunu koyup koygan taqtırdımı tez uxlayalmaydı. Uzaq müddət davamlaşqanda uxlaş və dəm iliş bütünləy qalayım qalışıp getirdi. Uxlaşdan 2 saat burun yan telefonunu koyup kıs-kısın körməslik tavsiye kılınıdı. Daim öz-özünü tekşürüp duruş. Her günü sın körüşke kançılık vaqt ketkenliki, kançılık məzmunların nəp olğallıqı, esidi qalğallıqı, kançılık məzmunun yüzəkila körüplü untulup qalıdıqallıqını, kançılıkının əhmiyetsiz, hatta ziyanlıq məzmun ikallıkını statistik kılıp bekiş lazım. Qayta tekşürgenden kin, körüş adetini vaqtıda tanışıp, tekimi köp süpetlik uçurlarına erişke yardımı buludu.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abtonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abtonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün putturnıqını ças şəkildə alğanda yumlaq şəkilə qarğanda tırnaq eriqçisi yalluğuğa asan qırıptar bolmaydı degen məzmun diqqətinladı buludu. Bugün köpçülük tavsiye qıladığan oddiy hərəkət putturnıqını alğanda tırnaqning tüz qırvikini saqlap qilish. Faqat ortiq uzun yerini elivitish. İki tərəfini bək çoŋqur elivetmaslik lazım. Tırnaq eriqçisi yallığı köpünce tırnaqni bək çoŋqur, bək yumulaq elivetkenlikten boludugan bolup, qırvekleri göş işçige kırıp getip, bakteriyala pürsettin paydalınıp kırvalıdı. Ças şekillik, yani tekşi başlık alğanda, tırnaqnın aldı uçi normal aldığı qarap ösüdü. Göşke sancılmaydı. Meşgulat baskıcı aldı bilen putni ilman suğa 5 minut çılap tırnaqni yumuştimiz. Tırnaq alğıç bilen tırnaqnın aldı uçunu boylap tüz sızıq boyuç elip, iki uçuda təxminen 1 mm keledigan aq renglik qırvek kaldırıp, çoŋqur elip etmeyimiz. Andın tırnaq ikiki bilen qırlarını sılıqlayımız. Eğer tırnaq yenik derecede kısılıp kalgan bolsa, tırnaqnın astığa küçük bir parça mikropsız paxt şarjısı koyup, her günü almaştırıp, tırnaqni sırtkı qarap ösüşke yetekli

0: Xojaulunga to'g'irlanib, uningdan kuch elib, chegara rayonida ko'rash qilish hikoyasini o'qib tushunib, yangi davrdagi Xinjiangning jo'sh urib yuksalayotgan, jasorat bilan ilgirlayotgan gap yangi qiyofatini birlikda o'qib egallashga yetaklaymiz.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonning har qaysi joylaridagi o'z avtomobil sayohati lagerlari yondashma aslihalarini o'ziksiz mukammallashtirib, mulozimat sifatini o'stirib, yiroqdan kelgan sayohatchilarga go'zal tuyg'u beg'ishladi. Ko'ktu qaynohiyasidagi Binxi Dala lagerida o'z avtomobil sayohatchilari Ertish daryosining manzarasini tomosha qilgandan sirt, bu yerda orom olgach, narsa keraklarini ratlab to'liqlaydi. Ko'ktoqay nahiyalik turalg'u va shahar yezi qurilishi idorasi sayohatchilarning pokiz, ratlik, bexatar, ozoda dalada qo'nish muhitiga ega bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish uchun maxsus xodim o'rinlashtirib, lager va atrofdagi rayonlarni qarallik tozalab, turlik bexatarlik yo'shirin xavfini umumyuzlik ratga turg'izib tekshirdi. Xinalik sayohatchi Jang Shujin mundaq dedi. Bu yerga kelgandan keyin umumiy jihatdan to'liq rohat his qildik. To'q qachilash, suv ishlatish intayin qulay ekan. Yana kitob, gazeta o'qiy olaydi ekanmiz. Bu sayohat turmushimizga nurg'un qulayliklarni elib keldi. Chag'antoqay nahiyasi dalada qo'nish o'rni yasab, manzara rayonidagi to'xtalg'ularda to'xlug'u aslihalarni o'rnatdi. Yetarlik to'xlug'u nuqtasi yangi energiyalik avtomobil aydigan o'z avtomobil sayohatchilarining ehtiyojini qondirdi. Chengduluk sayohatchi Sao Hong mundaq dedi. Tog' guli lagerida tez ham osta to'xlug'u bor ekan. Yangi energiyalik avtomobillarga bak qulay ekan. Chag'an to'qayga kelib bak xush bo'ldik. Qumul shahri Evirg'ul rayoni g'arbi o'stan ko'chi boshqarmasi Dayingmin kentidagi Tongxinyuan bog'chasidagi uy avtomobil sayohati lagerida bir qozon Xinjiang polosi nurg'un sayohatchini kelib tetib yiqishga jalb qildi. Oltindek parqirab turgan polo ustidagi qo'y go'shi noyti yumshoq pishqan bo'lib, xush hidi dimoqqa urilib turardi. Chongqinglik sayohatchi Jovin og'zi-og'ziga tegmay maqtab mundaq dedi. Ular bizni haqsiz polo bilan ta'minladi. Bu yerning muhiti intayin yaxshi, pokizgan. Suvni xohlagancha ishlataylaydi ekanmiz. Yana to'qlug'u, yaydigan, ichidigan hamma narsa bor ekan. Yon tarafda ko'ktot bozor bor ekan. Bozordagilar bizga xuddi bir oylik kishilardek qizg'in muomala qildi. Intayin xush bo'ldik. Dayingmin kenti partiya yachikisining shujesi kent ahali komitetining mudiri Liu Gang bu mezgilda har kuni 40 dan ortiq o'z avtomobil sayohati bilan kelganlar, uy avtomobil haydab kelganlarning uy avtomobil lagerida to'xtab atganligini aytib mundaq dedi. Har haftaning sayshanba juma kunlari partiya a'zolari omma o'zlikidan bu yerga kelib mazlik polo etib qumilga kelgan sayohatchilarga qumilning muhitining go'zalligini his qildirib qolmay qizg'inligimizni ham texmo his qildiryapti.
0: Amdi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning avaraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 23 dan 31 selsiya gradusgacha 4-5 ball shamol chiqdi. Altayda hava bulutluk, temperatura 18-dan 29 selsiya gradusgacha. Chöçekte azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dan 29 selsiya gradusgacha. Uljida otırhal yağmur yağdı, temperatura 18-dan 29 selsiya gradusgacha. Bortalada azraq yağmur yağdı, temperatura 23-dan 33 selsiya gradusgacha. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 25-dan 33 selsiya gradusgacha. Kuytunda azraq yağmur yağdı, temperatura 24-dan 32 selsiya gradusgacha. Shixanzda ötkinchi yağmur yağdı, temperatura 25-dan 33 selsiya gradusgacha. Sanjida hava tutuq, temperatura 24-dan 34 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutlu, temperatura 21-dan 36 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutlu, temperatura 28-dan 41 selsiya gradusgacha. Korilda hava bulutlu, temperatura 24-dan 36 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutlu, temperatura 22-dan 35 selsiya gradusgacha. Atushda hava tutuq, temperatura 20-dan 30 selsiya gradusgacha. Qashqarda azraq yağmur yağdı, temperatura 21-dan 30 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutlu, temperatura 23-dan 31 selsiya gradusgacha. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 23'ten 31 Celsiye gradı ısıkçı bolladı. 4-5 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programması boyunca anlayış verdik. Bu kitimki programımızdan tercümanları Mihray Osman, Amina Nurahmet, Wang Suji, Muharriri Medine Merdan, Muhammed Evel, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktorları Batıgül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programmasını anlığınınlarına rahmet. Слушатын абончылар терминалына чүрсіңіз, текім көп сәрхіл мәзмулардың хавардар болалайсыз.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıların yakışımızla, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailem programısına alışınlarını karşılımız. Mən Riyasacı Raziye Zırtali. Dostlar, bu qıtımkı programımızda mündaq məzmuladan ılıtış berimiz. Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Oqçı Nahiyası'da ötküzülgən 4. növətlik Bürküt, Mədəniyet, Sayahat Pəsli Toğrısı'da sözləb berimiz. Yüksülü vatkan Şincan sayfımızda Şincan'ın 23 türlük tedbiri ilan kılıp, şehir yığılaş, süpetini öztürüş, önümünü aşırışka bütün küç bilen türtkü bulgalıqını tonuşturumuz. Yarkın isim sayfımızda 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi namığı erişken Çao Jiyuan bilen tonuşumuz. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkısı Sılu Şöting abonecilar terminalı da maskademde anıltılıdı. Hem de her vakit ilgirk programlarına anılgılı buludu.
1: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını. Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qollurğa mərdani yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Yakında yezi kentlerini güllendirişki küç koşuş, güzel turmuştan ortak pəhirliniş, merkez karxanalarının istimal arqılıq yerden beriş, yöleş körgezme kılıp setiş yermenkisi Qashqar şehirde ayaqlaştı. Merkez karxanaları 845 milyon yuallik setiviliş muta namisi imzaladı. Bu qitimki körgezmenin umumi külümü 10.400 kvadrat metr. 34 merkez karxanası, Namratlıktan kutulgan 200 nahiyedeki 500 nece başlamçı karxana ve 9 danlıq elektronluq soda süpsi körgezmige birlikte katnışıp, dehqalağı yerden beriş yöleştiki 5000 xıldın artuq ala süpetlik məhsulat ve yerlik özgüce yaxşı boyumni körgezme kıldı. Körgezme mezgilede saray işçi ademler bilen lıqtı oldu. Setiveliş, setiş tancallandı. Körgezmeke katnaşkan karxanala paal tonuşturup, del cayda udullaştırdı. Her kaysi cayladaki setiviliş sodigerleri bəs-bəste kenişip, merkezlik setivilip, ela süpetlik yeziklik xas məsulatları üçün işləp çıxırış, setiş zəncirini açdı. Bazardaki setiş yollarını ken aytdı. Xas, quruq meyvelerden ela süpetlik kala koy göşigice, kol hünər boyumlardan yeşil açlıq yakıca, közünü kamaştırdığan yaxşı məhsulatla tərəb-tərəbdən kəlgən mihmallarını cəlib qaldı. Həmmələ cayda istimal arqılıq, yardım qılış və yöləşinin coşqun hayati küçü urğadı. Yermənki məzgilədə Congo Nefi Təbii Qaz Qoruhi Çəklik Şirkətinin cəmi 74 şöbi şirkəti istimal arqılıq, yardım beriş, yöləş məhsulatlarını setiviliş muta namisi. Setiviliş, Setişki yardım beriş muta namisini imzaladı. Setivilişki yardım beriş muta namisinin sonması 645 milyon yuan yetti. Congo Nefitti

0: endirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomri 400-993-7788. 400-993-7788. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomri 400-993-7788. 400-993-7788. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomri 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шитин Аптиталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сылуу Шитин Аптиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
3: Саат 9.20-да Сылуу Шитин Аптиталының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Жол ахвалдың, ұшырлардың хабарда бола алайсыз.
2: Saat 11'de Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüskesi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlham ağzı urgutudu.
3: Saat 13.20'de Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüskesi yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsuz.
2: Saat 14'de Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüskesi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüskesi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Shooting Aptitali yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüskesi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüskesi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüskesi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 plus nüskesi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
7: Sılu Shooting Aptitalını çürüp serhil mezmunladın huzurunun.
8: Uzaq tarixi ega Junhua madaniyati avlodma avlod davomlashib, süp süzük buloq kabi qalb dunyomizni oziqlantirib kelmoqda.
9: Junhua madaniyati mangu nur chechib, sinoqlarga bosh egmay, texmi cho'lalinib, rangdor yo'g'imi rasm kabi ma'naviy makonimizni obrazliq tasvirlab bermoqda.
8: An'anaviy urf-odat cho'nqur yildiz tortib, rivojlanib Avlodma avlod davomlashib, rangdor ipak kabi millionlagan Junhua o'g'il qizlarini mahkam bog'lab turmoqda.
10: Vatan mening oilam.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hörmetli radyo anlıqçılar, bu sayfamızda Ağçı nahiyasida 4-cü növbetlik Bürgüt Mədəniyyət Sayahat Pəsli ötküzülgənlik toğrısıda sözləb berimiz. Yakında Jonxua milleti ortak gavdisi inini müstəhkəmləş, manasını yanırtıp, tarixi dastandaki uçuruşqa birlikte atılınış Ağçı nahiyasının 4-cü növbetlik Bürgüt Mədəniyyət Sayahat Pəsli yürüyüşlük paaliyeti Ağçı nahiyasının Somtaş Yesi Bürgüt Meydanı da başlandı. Memleketinin her kaysi caylardan kelgen sayahatçiler, taratku muhbirleri şu caydaki her millet amı bilen bir yerge cem bulup, mın yıllık tarihi dastandaki uçuruşka birlikte katlaştı. Şu günü çüştüm burun Bürgüt Meydanı da rengdar bayrakla lepildep, kişilerin avazı üzülmeyi alınıp durattı. Hürmet karavuli çevendazlık çası etirdi. Milletler ittifaklığı çası etirdi. Long, şir usulü çası etirdi. Naqşı usul çası etirdi. Gayri maddi medeniyet mirasları çası etirdi ve her kaysi yezi pazar vekiller çası etirdi katarlıq 13 etirat tertip boyunca meydanğa çıkıp, Ağçı nahiyasının özgüce mol medeniyet asası ve her millet ammının kötürengi ruhi kıyabetini merkezlik namayan kıldı. Bunun işçi de kişinin diktini en tartıdığını evlatma evlat davamlaşkan gayri maddi medeniyet mirasları çası etirdi yaşangan otur yaş, yaş, manas iposu varisleri, kumuz çalgıcı, kırgız, keştikçilgi varisi katarlı gayri maddi medeniyet mirasları vekillik varisleri mürünü mürü getirip menip, hudi bir parça köçme ipos yögümü resmini hasıl kıldı. Şunundan keyinki mın yıllık yaylaq köçüş çası etirdi, kişini hayran kaldırdıgan mol məzmulluq çökme oyun körsetti. Çarvıcıla top top koy kalılani. Kigiz öy ve turmuş lazımetliklerini artkan tögülani heydep, kadimi yaylaq köçüşünün hakiki mənzirisini namayan kaldı. Başılınış mürasımı ayaklaşkandan keyin mın kişilik manas bilen 100 kişilik kumuz çeliş birlikte urulunup, oyunun mukaddemesi resmi başlandı. Uluğ vatan Manas'ın 1000 yıllık sadası katarlık esil numarlar arka arkadan oynaldı. Kız kuvar at üstüde tengi yığış oyunu keyfiyatını yukarı pelliğe götürdü. Çevendazla at üstüde tik durup, kömüs silingan haltını götürüp salmak yapıtı bilen kişilerin alkışığı erişti. Numar Orunduğucular kamaletki yetken maharati ve tolup taşkan kızgılıq bilen tamaşıbıllağa katta hem medeniyet asası çoğunkur bulgan körüş, anlaş ziyabıtı berip tamaşıbıllağının kızgın alkışı ve medihilişige erişti. Canşi'den kelgen sayahatçı Can Efendi ayacalangan halda mundaq dedi. Milletnin oxşaşla dünyanın. Bu qitimki Bürgüt Mədəniyyət Sayahat Pəsildiki bir qatar faaliyetlə mağı bu sözünün həqiqi mənisini düşəndirdi. Bu, minin tunci qitim Ağçı nahiyasiga kelişim. Şundaqla, tunci qitim nəx meydanda min kişilik Manas iposuna anlaşım. Aşı çəksiz, kudretli küç mağa bivasta təsir qıldı. Bu xil mədəniyyətki varislik qılış küçüdün kişilə közlərgi yaş aldı. Bu qitimki Bürgüt Mədəniyyət Sayahat Pəsildiki bir qatar faaliyet və körgəzmələ bütün gün qaltıs davamlaşdı. At bəygisi meydani qaynam taşqılıq çömdi. 15 kilometrlik qırğız iti adətdən taşqırı çıdamçallıq müsabıqısı kişini hayran qaldırıb tulparlar çepişdi. Oğlaq tartışış, çelişiş, buqçılab arqan tartışış, at üstüde küç sınışış qatarlıq ənənvi tənterbiye müsabıqları da yaylaq oğul kızlarının küçü və cəsarıtı toluq namayan kılındı. 5000 metrlik tögü bəygisi, 3000 metrlik qotas bəygisi qatarlıq asta ritimlik müsabıqlamı tamaşbıllağa

asrash qiyinlik darajasi yuqori bo'lgachqa Chao Jiyuan oz-ozdan puxtalab 1000 chaqirimdan oshirishdek kasbiy aqidasi bilan qiyin o'tkalga hujum qildi. Solkul vokzalidagi 284 uskunadagi masala ahvolga qarta u kollektivni yetaklab bir oy jabalik jang qilib uni butun bo'lakdagi eng xotirjam vokzal qilib qurib chiqdi. U Golmud Korli temir yo'lini kengaytish, o'zgartish ig'ir vazifasini ustiga olib, kollektivni yetaklab uda 215 kun o'tkalga hujum qilib 50 necha turlik qurilish nuqsonlarini tuzab, yangidan ko'paygan odamsiz vokzal uskunalarida qashla ko'rilmaslikni ishqa oshirib, boshqurish doirasidagi liniyalarni osrash sifatining butun bo'lakda oldida turishni ilgari surdi. Igizlik muhiti nachar. Sırtta remont qilganda oksigen yetishmaslik eng chong xiris. Bo'libmi, oltin taq toneli ig'izi 20 necha metr chongqurliqdagi tog jilg'isiga joylashgan. Chao Jiyuan ko'pchilik bilan birlikda 120 kilogram ig'irliqdagi mashina va oksigen uskunalarini ko'tarib 50 necha palampayni bo'ylab ehtiyot bilan pastga tushdi. Biroq bir necha qadam mangmayla nafsi yetishmay qoldi. Ama tömür yol, çoğun yolu da hiç kandak sörelmelik kılışkı bulmaydı. Köpçilik bir tarafdan oksigen sümürgeç, bir tarafdan tonil işçidiki bihaterlik yoşurun xavüplerini tekşürdü. Töt yıldın köprek vaqıttın buyan, her kitim sırtkı çıkıp, remont kılganda Chao Jiyuan özü ülgü bolup, birinci bolup işledi. Remont kılış nak meydanı da Chao Jiyuan başlamçılık bilen meşgulat noktasıgı berip, üşke bilen meşgulat kılışkı başladı. Altın tağ tonelga su kırıp ketip, katnaş bir xatarlıkıge tähti salgaçka, o töşk teşip, su çıkırış usulunu kollanıp, yan tamdın töşk teşip, yer astı suyunu çıkırıp, su ornını tövalletişini karar kıldı. Burgulaş maşinisinin yukarı temperaturası pəlaydın ötüp ketetti. Chao Jiyuan bir tarafdan ör turish holatini tangshab, mashg'ulot muhim nuqtasini ko'rsatsa, yana bir tarafdan belgi nuqtasiga to'g'irlab, kayganni bosdi. Burg'i bilan qoram tashdan surkilib paydo bo'lgan o't uchqini uning ish kiyimiga chajirab, ozroq ko'ygan iz qoldirdi. Igizlik toneli ichida oksigen yetishmaslik og'ir. Normal muhitda 10 minutda burg'ulab bo'lg'ili bo'ladigan to'shikni bu yerda burg'ulashga yarim soat vaqt ketadi. Chao Jiyuan 3-chi korpa mashg'ulot nuqtasi orasida to'xtamay yotkilib, atrat a'zolariga oksigen kamchil bo'lsa, kuchmaslik, chidamchanlikni kuchach bilan silish turmaslikni topalaydi. Chao Jiyuanda bundaq ahvol sonsiz qitim yuz bergan. U mushi yillarda relis yo'lida yurib, Golmud Korli temir yo'lining ravonligini un-tinsiz qo'g'dadi. Chao Jiyuan mundaq dedi. Har qitim Poyizning men qo'g'davatgan tavallikdan tinch aman o'tib ketayotganligini ko'rsam, cheksiz iftixorlanaman. Shu daqiqada jopa mushaqqat va yerib charchashning hammasi g'oyib bo'ladi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Temperatura 26'dan 37 Celsius gradus kıca. Kuytunda hava tutuk. Temperatura 25'dan 37 Celsius gradus kıca. Şihanzada hava tutuk. Temperatura 25'dan 36 Celsius gradus kıca. Sancıda hava tutuk. Temperatura 23'dan 35 Celsius gradus kıca. Kumulda hava bulutluk. Temperatura 18'dan 35 Celsius gradus kıca. Turpanda hava tutuk, temperatura 29'dan 41 Celsius gradus kıca. Korlada hava bulutluk, temperatura 22'dan 37 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 22'dan 37 Celsius gradus kıca. Atış'ta azırak yağmur yağdı, temperatura 19'dan 31 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da azırak yağmur yığıp kiyim bulutlanıdı. Temperatura 21'den 33 Celsius gradus kıca. Xotanda hava tutuk. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus kıca. Ürümçede hava tutuk. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus kıca. Hava raydı məlumat anlattuk. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısı boyunca anlatış bərdük. Yaqtırıp, anlıqınınlağı rəhmət.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbai Tıprak programısını anlaşılana karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Rosengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvendeki mezmurları da anlayış birimiz.
1: Güllünüm atkan yezi kentlerine nazar sahibimizde Nilkın Ahiye, Kucur Tay yezisi Has Otbeygiz kespini terakki kıldırıp, yezi kentlerini güllendirişinin yeni motorunu berpa kıldı diyen mezmurlarını anlattımız.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Toli Nayye Katu Bazri Dem kentindeki gayri maddi medeniyet mirası varisi Selikan Kakım Gazi Çık Tokş Önürge varisi kıldı. Karkaş Nayyistiki kent ahalısı Mehmet Tohti Gülgüye üstürüp yan çukun tompaytıp yezi kentlerini güzelleştirdi diye mezmurlar deyiktiğinde buludu.
1: Yezi ilgiliki yezi dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde. Devlet Terakkiyat ve Islahat Komiteti Maliye Ministerliği yakında 2026 yıldan 2028 yılgıcı bolgan paxta nişallık baha siyaseti doğrusudaki uxturuşunu besip tarqatdı. 2026 yıldan 2028 yılgıcı Şinjanın paxta nişallık bahasının her tonnası 18600 yuan boludu qatarlıq fıçırlarını alıdımız.
0: Radyo anı uçula. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılıçetin abonçlar terminalı mazgıdemini anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıqlı boludu. Hem de deyiktiğinde programımızdan tepsili mezmurları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Radyo'nun uçuna. Nelkın ayı Kucurta yesi Aktas kenti nesillik at kırgızış ve yetiştiriş arkalık kas beygi it kespin terakki kıldırıp sapkallık argımaklı musabıkı meydanda arka arkadın yakışı neticelerine eriştirip kalmay yine dihkan çarabıcılarının kırımını aşırış yollarını kenayetip yezi kentlerini güllendirişke yeni kuvvet koştu. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar seyipimizi köpçilikke Nilkın ayı Kucurta yesi Aktas kentideki bir atçılık kulübü doğrusu da sözlep birimiz.
1: Şincan Keyyün atçılık kulübü girgende ölçemleşken at iğili retlik azade pakiz bulup at bakkucu atlarga boğuz biriş. İğillarını tazalaş bilen aldıraşıydı. At firmasında bir-birinden egiz, yonları parqıraq arğımaqlarının kötüren güruhi, mezmut qamitidin sap qanlıq atlarının esil alahiyeteliki namayen bolup duratdi.
0: Şinjan Keyyün Atçılık Kulubi Çeklik Şirketinin mesuli Qaysar Yarmahmet mundaq dedi. Biz hazır 50 neçe sap qanlıq at biqibatımız. Bularının içinde çat eldin import qılınqalları dövültümüzü köpeytil gəldirə həm də yerlik eli atlır mı ba?
1: 2022-ci yılı qurulğan Nişinjan Keyyün Atçılıq Kulubi Çeklik Şirketi zamanıvi atçılıq kəsib bütün zəncirini çoğunqur yuğurğan kəsibləşkən karxana bolub biqilvatqan Şinjan eti məmləkət boyuca birinci orunda durduğan baylıq əvzəlliki və eli etinin dövlətimiz tənərkət atlarının birinci markisi bolıştək kəsib asasığı tayınıp nəsillik

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçılar. Emdi kaltız beyiş mahirleri sahipimiz bu içe Tolina'ya Kato Bazri Dem kentindeki gayri maddi medeniyet mirası varisi Selikan Kekim Gazi yazgan çık tokulma mesulatlarını tanıştırmız.
2: Yakında Tolina hiyesinin Kato Bazri Dem kentindeki Selikan Kekim Gazi oylisindeki yağaç orunduğunu ulduratdi. O sol kolu da aptapta akırıp getken çığını tutup, on kolu da çılan ren yun yipni tartıp çıkardı. Baş parmağı ve körsetküç parmağı bilen yipni yenik eşken edi. Yun yip çığı kolunu boylap yukarıga burumu sıman yögeçti. Koyaş nuri onun parmaklarının ağırlıkıdan ötüp kölengüsü çığı kolu düştü. Bir tal çığ, bir tutam yip onun kolu da ellik netçi yıl girelişip geldi.
1: O mundak dedi. Tokluğun çığ buyumlarını kigiz öyge silip, bor orunda işletişki buludu. Yana uşak çüşek nerslerini kaçlaşka ağaçlık usuşku buludu. Onun roluna ait çoğun. Selikan aslı sözlüsü mu kol herkete pekat toktap kalma etti. O yip, işiş, yögeş, kıstırıp ulaştığı bir yoldurla tamamlayala etti. Çaçları tüştek akargan bu mumay devlet derecelik gayri maddi medeniyet mirasının vekillik varisi. Dem kentindeki yurttaşlarının eğizli onun yana çık tokumcu ana degen tekme yakımlık namba. Bu namının arkası da yahu o tüptün kişilik hayatını tokup çıkan bir hikayesi var. Aynı yıl o del muşu hünürge tayinip balısını bekip çoğun.
2: Selikan mundak dedi. Bu xil ot çöp Şinjan'da nahayda umumlaşkın. Çöllüknün ämmeli yeri de bar. Boran yatkızı bitelmeydu. Kalı koylar yap tügütelmeydu. Bu tabiyatın bizge bergen en yakşı soğusu. O 5 yeşidin başlapla anısının yenada turup kandak ot tallaş. Postani aklaş. Aptap kısilip kurt işini körüp yerim ömrünü ütküzgen. Toy kılgandan keyin külleri nahaytı kıyınçılık işçe de ötti. Erinin kirimi az bulgaçka balısının korsuqı toyma etti. O tağarını yüdüp, çöllükke ot çöp yıkılı bardı. Qaytıp kilip, postını aklap, tüzlep, aptıp da kurutup, andın bir tal bir taldın sevet, bora ve asmi gelem tokudin.

0: ularını setip pulunu oylandırıp balalarının okuş pulu, kitap pulu ve kışlık keyim keçeklerini el kıldı. Salihan mundaq dedi. Ot çöp tayyar ösüdigan yava ösümlük. Pul xajlamaymız, lekin onunğa yürek qiynimizni sındırımız. Bunun bedelige balalarını yaxşı günge eriştirimiz.
1: Kazak milletinin çığ tokuş ünürünün yadrosu yögeç bilen buğuş. Salihan tunuşturup mundaq dedi. Tokuştun burun aldı bilen lahiye bu içe çık kolunu kesip elip, handın boyalgan koyunu yipi, ya ki paktı yipin elip, gül nuskusu kasa sen çık kolu bölek mi bölek yögeyimiz. Handın aldın bekitilgen gül nuskusu bu içe, bir tal bir taldın kıstırıp, tolgap, bağlap, en ahırda mükemmel eserini kuraştırımız. Çık toplumlardaki gül nuskularının köpüntüsü yaylak durmuştun ilingan bulup, boğu müngüzi, koy müngüzi, yaylaktaki gül giyahlar, kuyaş, tutimi katarlıklarının hemisini tokuşka işletkili buludu.
0: Hazır o yine zamanevi menzire adam nakışlarını sındırıp, konu hünerini hazırki güzellik karşıga tekimi yıkılaştırdı. Salihan mundaq dedi. Hazır men kompüterde kopya çıkırmen. Şununla asasen yip yögüse rengi tekimi delce aydı buludu. Yaşlarının ögünüşü tekimi asanğı toxtaydı.
1: Çığ tokumçılıkının tamamlı işte derecesi tekimi inç kalıqlar yoşurungan. Salihan mundaq dedi. Çığa keterlik ot çöpne her yeli 8. aydın 9. ayı yığışık toğır kilodu. Zonzuyup oldurup ot çöpnün tizini tutup asta asta yuluş kerek. Azraklı küçse ot çöp golü sunup gidiyordu. Ot çöplerini aptap siliştimi dikkat kılıdığan terepler var. Çokum şamal ütüşüdüğün cayı tekşi yetiş gerek. Bulması ot çöp golü çürüklüşüp tokuş süpüdüğü təsir yetiyordu. Cipni oğurganda keriliş küçü tekşi buluş gerek. Bek boş bulup gelse asan boşup gidiyordu. Bek çam bulup gelse ot çöp golü sunudu. Çatkanda bulun toğru buluş gerek. Bir tal çık hata bulup kalsı mı eserinin tekşi ve körken buluşu təsir yitidu.
0: İşkinci kızı Mahire Köknay'nın nəzərədə anası yazıgan çıq toqulmalarga balılıqdaki ən illik əslimələr və qızıqış müncəssəmlənən. Kızı Mahire mundaq dedi. Açı ufka işkimiz daim anamızdan yenada zonzuyub, ulturup, onun çıq toquşun görəttuq. Közge ançı çelik maydıgan çıqlarga qaraytuq. Çığlar anamnın kolu da küçük sivet, çığ selinca, hatta bizden oyuncuklarımızga aylın attı. O çöpnün uşiydi bar aşu çığ tokulma oyuncuklar menin pütkül balılık devrimge emrak buldu. Şundakla mana anamnın çıdamçallıqı ve mulayimliğini tonuttu.
1: Salihan kamalıtki yetken önürge tayınıp çığ tokumçılıkı zakazlarını ezelden üzüp koymadı. O tokuğan eserlerini sayıcılarına setip, menzil rayonlarını təminledi. Yani köp kıtım eserlerini elip türlük, kol hüner sənət buyumları körgəzimlerine katlaştırdı. 2011 yılı o eli kol hüner sənət buyumlarını tokuş musabıqsına katlaşıp, bir kıtımda birincilikke erişti. 2012 yılı o təkliflen Beijing'e verip, Cungu gayri maddi mədiniyet mıraslarını işləp çıxırış xarakter. Tirlik qoğdaş nəticələri körgəzməsində qatnışıb yezgilik körgəzmə sarayında çıx toxuş mahirlərinin köpçülükdən aldıdı göstərdi. Görünmələr qədimini toxtub onun ətrafından gedəlməy qaldı. 2018-ci ili o rəsmi halda dövlət dərəcəlik qeyri maddi mədəniyyət mirasının vəkillik varis qılıb bəkitildi.
0: Bu illarda Salihan kənddəki ayollarını yetəkləb billə işləşə başladı. Kənd əhalisi külci Çöküm Gazi 2022 yılı onu ustaz tutup hüner ögendi. Hazır o müstakil tokuyalaydıgan boldu. O öz kolu bilen tokuğan eserler yine 10 min yuandan artık yakşı bahadı setildi. Kent ahalısı külci mundaq dedi. İlgiri bekar bulup kalsam beşim katattı. Hazır öde oltırıpla pul tapalaydıgan boldum. Yine balalarını bekışkımı dəxli yetmeydu. Dem kentte de dehkançılıkların arsal vakitlerde çığ tokuş nurgun ayallarının mühim koşumçı kespi bulup kaldı.
1: Bugün künde Salihan'ın közü ilgirkidek roşen bulmuşsun mu, lakin koludaki işini azaldın toxtup koymu.

Baş yaz mezgilde su temperaturası muvafıklaşıp olungur külü çıcağı gönüyü birlik tutuş peslin kütü aldı. Köl yüzde birlik tutuş meşgulatı tertiplik kanat yedirilip, birlikçilik memuriyeti kanun icra kılış kadınları bütün musafide nek meydanını saklap, ekologiyenin kovdaş bilen birlikçilik işlep çıkışını bir tutaş planlap, birlik tutuş hizmetini kayıplaşkan mukim algı silcetilişi kapalı tıkıldı. Burultakay Nayilik Yezi İgiliki Yezi İdarisi Birlikçilik Başkuruş Punktu'nun hizmetçisi Can Yonlayan Mondak dedi. Hazır del Çıca Gönüyü Birlikçi tutuştuğun altın mezgili. Biz köl rayonunu çağırlap tekşürüp başkuruş tizgilleş salmakını sicil zorayıtıp birlik tutuş meşgulat herkitini katlı kılıplaştırıp birlik tutuş sicillikini katlı kontrol kılıp köl rayonunun birlikçilik ekologiye temponlukunu kovduduk. Şunu bilen bile, birlikçilik kemisi meşgulatı kadımlarının kovdaş katarlık muyum noktalarını için közlep, birlikçilik bir hatar işlep çıkırışını nazarat kılıç başkuruşunu için tutup, birlik tutuş meşgulatının sicil, mukim buluşuğa bütün kişilerin kapalı kılıp, olingör köylü birlikçilik baylıkının sağlam, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürdü. Çocuğu, Gönüyü birlikçilikinin teni küçük, güçü yumuşak emmezlilik, terkibidi köp kıl uzukluk terkipler mol. Olingör Kölü'nün hastalıklı iki dağınlık elaspetlik su meslulatı bulup, şu caydaki amma ve sırttin gelgen sayacılarının çoğunkur yaktırışı girişken. Bu yıllık Çıcal Gönüyü birlikçi tutuş meslulatı 5. ayının ahırda resmi başlanıp, birlik tutuş başlangan tuncu günüyle 20 tondun artık Çıcal Gönüyü birlik tutulup, birlik tutuş işlep çıkırışının başlanış vaziyeti yakışı buldu.

Yakında top alıran karı uçular del vaxtada köçüp gelip Çöçek şehirdeki bir bayan yaylakı yığılıp makallaşıp çangı yasap köpeydi. Paydalık koş yaylaktaki tabii çeketki yokatkıcı bolu sıpıtı bilen alıran karı uçularının 20 yıl kayıtıp gelişi Çöçek şehri ekologiyelik muhitinin sicil yaxşılanğanlıqı. Canlıklarının köp kıllıkının özlüksüz mollaşkallıkının güçlük delili hesaplanadı. Çöçek Şehirlik Tabii Baylık İdarisi del cayda tedbir kullanıp, bütün küç bilen alıran harıgıcının köpeyişini her tarafla kogdap, inçkileştirilgen ekologiyanı kogdaş tedbirlerine

Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansısının Munbet Tuprak programımızı boyu canlıdış berdik. Anlıqınınlağı rahmet. Ətiki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki tekimi köp sərxil hekayeler davamlıq diqtınlarda buludu.